Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın, dedi. Adam, sen benimle beraberliği asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu, tarafından dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına

0: varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa'ya, "İsteseydin bu iş için bir ücret alırdın," dedi. Adam, "İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir," dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbim onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Azim olan Allah doğru söyledi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: Ya Rab,
1: ya Rab,
0: mümin ve müheymin ismi şerifinle bize güven ve emniyet ihsan eyle Allah'ım. Yalnız ve yardımsız, çaresiz ve sensiz bırakma. Feraha çıkar bizi Allah'ım. Kuddüs ismi şerifinle nefsimizi arındır, içimizi dışımızı pak eyle Allah'ım. Huzura kavuştur bizi Allah'ım. Ey gaffar olan Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Ey settar olan Rabbimiz, kusurlarımızı ört. Ey tevvab olan Rabbimiz, tevbelerimizi kabul.

0: hidayetten, afiyetten, sekinetten, bereketten ayırma Allah'ım. Ey azim ve alim olan Rabbimiz, sen bizim her halimizi biliyorsun, görüyorsun, duyuyorsun. Elimizle, dilimizle, gözümüzle, kulağımızla kötülük işlemekten sana sığınıyoruz. Bizleri sen muhafaza eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Rahman Suresi 1-27. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rehberdir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. İbrahim Suresi 19 ila 23. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattığını görmüyor musun? O dilerse sizi yok edip yerinize yeni varlıklar getirir. Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara diyecekler ki, biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından küçücük bir şeyi bizden savabilir misiniz? Ötekiler şöyle cevap verecekler. Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi iletirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da fark etmez. Bizim için artık sığınacak bir yer yok. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu.

0: Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Kıyamet Suresi 1-40. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin

0: ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra da onu açıklamak bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır, Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eş var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ahkaf Suresi 21-32. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Ad kavminin kardeşini Hud'u hatırla. Hani Ahkaf'taki kavmini. Ancak Allah'a ibadet edin. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum diye uyarmıştı. Onlarsa sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerdensen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir dediler. Hud, bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum dedi. O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde bu bize yağmur getiren bir buluttur dediler. Hud, hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgardır dedi. O Rabbimin emri.

0: ile her şeyi yerle bir eder. Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hale geldiler. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Andolsun size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı. Andolsun, biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Doğru yola dönsünler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Allah'ı bırakıp ona yakınlık sağlamaları için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etseydi ya. Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Bu onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir. Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar onun huzuruna gelince birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, ey kavmimiz, şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en doğru bilgidir.
2: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in yani ilk insanın yaratılışıyla ilgili Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şunları beyan buyurmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Nisa Suresi 1.
6: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.
5: Araf Suresi 189.
2: Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. İnsan eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir, gebe kalır ve bir müddet onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a, "Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız," diye dua ederler.
5: Mü'minun Suresi 12.
7: Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbirine ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edendir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

Ya Rab, dünyada zemzem suyundan kana kana içme imkanı verdiğin gibi, ahirette de Kevser havzundan içmeyi, beraatımızı sağ elimize alarak sıratı kolayca geçmeyi, sevdiklerimizle birlikte cennetine girmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Ya İlahi, kılınan namazları, tutulan

0: verilen sadakaları, okunan Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri, kelime-i tevhidleri, tesbihatı, dua ve niyazları, vaaz-ı nasihatları, salatu selamları yüce katında en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Aktaş. Haşr Suresi 9 ila 17. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: "Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz" diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisi

0: De azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Bakara Suresi 274 ila 281. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş.

0: etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Öyle ise iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı

0: hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Hadid Suresi 26 ila 29. ayetler.

0: Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
0: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Gerçekleşmesinde hiç şüphe olmayan kıyametin ne denli dehşet verici bir hadise olduğunu Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Mürselat Suresi 8 ila 11. ayetler.
6: Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman, kıyamet gerçekleşir.
4: Abese Suresi 33 ila 37. ayetler.
7: Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.
4: Lokman Suresi 33. ayet.
8: Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

فكيف كان عقاب.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "Onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adın cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük bir başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin, amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Hamd Yüce Allah'a aittir. Yüce Allah için yapılır. Yüce Allah'a yapılır bütün hamdler. Salatü selamlar engin peygamber, son peygamber, son nebi, son resul, son lider Muhammed Mustafa Efendimiz'e olsun. Allah'ın bütün dualarımızı kabul eyle. Bütün yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bize merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. Şer insanların elinden, dilinden, kalbinden kötülüğe de müsaade etme ya Rabbi. Ne zalim olalım ne mazlum olalım ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, gücümüzün yetmediği şeylerde senin adaletine sığınıyoruz. Adaletinle tecelli buyur ya Rabbi. Allah'ım sen Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe annemize anlattığı gibisin.

Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'afu anna. Allah'ım sen affedicisin, affı da seversin. Bizi affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Muhammed Suresi 29 ila 38. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir. Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen sarf etmenizi istemez. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif, okuyan Recep Yasan.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun, birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz: muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde o yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo.

0: Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Zümer Suresi 53 ila 63. ayetler.
1: Euzu billahi

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola iletseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de.

0: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Enfal Suresi 11 ila 19. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: "Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız. Tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: 'Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. İnsan Suresi 23 ila 31. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

0: İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın size hür irade vermeyi dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de barış kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Enfal suresi 60, 61 ve 62. ayetler.
5: Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır.
1: Hucurat Suresi 9.
6: Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Muhni Celle Celalu, Celle Celalu. İstediğini zengin eden. Sen El-Muhnisin, lütfedip verensin, ihtiyacı gideren.

Sen zengin edensin. Muğni isminin tecellisiyle maddi ve manevi ihtiyaçları karşılayansın. Kulunu güzel davranışlara yönlendirensin. Sen mutlak zenginsin. Bütün varlıkların övdüğü yegane yaratıcı sensin. Sana açılan elleri asla boş çevirmeyensin. Şüphesiz sen muhtaç olmaktan koruyansın. Ey kullarına zenginlik veren Allah'ım, mülk senindir. Dilediğinden alır, dilediğine verirsin. Bizlere Muğni isminin hürmetine, rızana ulaşacağımız bir zenginlik nasip et. Dilimizden şükrü, gönlümüzden sabrı eksik etme.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 8. Cüz.

0: لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de şeytanlar ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansın ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar. Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren oyken, ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma. Rabbinin kelimesi Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine o doğru yolu bulanları en iyi bilendir. Artık ayetlerine inanan kimselersiniz, üzerine Allah'ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin. Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da bırakın gizlisine de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. Üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar, kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendi

İnceye kadar asla inanmayacağız derler. Allah, elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekarlık sebebiyle çetin bir azap yerişecektir. Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah, inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir. Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. O gün Allah şöyle diyecektir. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler. Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberlerin gönderilmesi, Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir. Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi giderir, yok eder ve sizden sonra da yerinize dilediğini getirir. Şüphesiz size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de görevimi yapacağım. Ama dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını yakında öğreneceksiniz. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan ona bir pay ayırdılar ve akıllarınca şu Allah için, şu da bizim ortaklarımız, putlarımız için dediler. Ortakları için olan Allah'ınkine eklenmiyor. Allah için olansa ortaklarınkine ekleniyor. Ne kötü hükmediyorlar. Yine bunun gibi Allah'a ortak koşanların çoğuna koştukları ortaklar çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki onları helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Bir de asılsız iddialarda bulunarak dediler ki, bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtları binilmesi ve yük yüklemesi haram edilmiş hayvanlardır. Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır. Bir de dediler ki, şu hayvanların karınlarındaki yavrular canlı olursa sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır. Eğer ölü olursa o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir. O, çardaklı çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı, her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı biçimde yaratandır.
Bunlar meyve verince meyvelerinden

Hasat günü de hakkını, öşürünü verin, fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez. Yine o, hayvanlardan da irili ufaklı var edendir. Allah'ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de, şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. O, hayvanlardan 8 eşi de yaratandır. Erkek ve dişi olarak, koyundan 2, keçiden de 2. Ey Muhammed! De ki, Allah 2 erkeği mi haram kıldı, yoksa 2 dişiyi mi, yoksa 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru söyleyenlerseniz, bana bilerek haber verin. Yine erkek ve dişi olarak deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkeği mi haram kıldı, 2 dişiyi mi, yoksa 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde orada hazır mıydınız? İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti, ki o şüphesiz necistir, ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunlarınsa sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık, babalarımız da hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin iddialarınızı ispat edecek bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, en üstün delil yalnızca Allah'ındır. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, hadi Allah şunu haram kıldı diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başka şeylere denk tutuyorlar. Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Biri hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okumalarından habersizdik demeyesiniz yahut

eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve insanları onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Ey Muhammed! Onlar iman etmek için ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye o günkü imanı fayda vermez. De ki, siz bekleyin, şüphesiz biz de bekliyoruz. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi oyken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkarı başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti. Azabımız kendilerine geldiğinde biz bunu hak ettik, gerçekten biz zalimler olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız. Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Andolsun size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem için saygıyla eğilin dedik. İblisten başka hepsi saygıyla eğildiler. O saygıyla eğilenlerden olmadı. Allah, sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoydu dedi. O da, ben ondan hayırlıyım çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın dedi. Allah, şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil. Hemen çık. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi. Şeytan dedi ki, öyleyse bana insanlar

Onların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. Allah da sen süre verilenlerdensin dedi. Şeytan dedi ki, öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra pusu kurup onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın. Allah dedi ki, yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme doldururum. Ey Adem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki, öyleyse yasak ağacın meyvesinden yiyin ki melek olasınız yahut cennette ebediyen kalasınız. Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Allah dedi ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız. Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik. Ey Adem oğulları, avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Ey Adem oğulları! Her mescitte ziynetinizi takının, güzel ve temiz giyinin. Yiyin için fakat ısraf etmeyin. Çünkü o ısraf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki, bunlar dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Ey Adem oğulları, içinizden size benim ayetlerimi anlatan peygamberler gelir de, her kim Allah'a karşı gelmekten sakınır ve halini düzeltirse, artık onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kim Allah'a karşı yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalimdir? İşte onlara kitaptan, kendileri için yazılmış ömür ve rızıklardan payları erişir.
Sonunda kendi

Ne melek elçilerimiz canlarını almak için geldiğinde, hani Allah'ı bırakıp tapınmakta olduğunuz şeyler nerede derler. Onlar da bizi yüzüstü bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Allah şöyle der: sizden önce gelip geçmiş cin ve insan topluluklarıyla birlikte ateşe girin. Her topluluk arkasından gidip sapıklığa düştüğü yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, "Ey Rabbimiz, şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver," derler. Allah der ki, "Her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz. Öncekiler sonrakilere, sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yoktur. Artık kazanmış olduğunuz şeylere karşılık azabı tadın," derler. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. Hamd, bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı, biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun, Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler, derler. Onlara, işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet, diye seslenilir. Cennetlikler cehennemliklere, Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu, diye seslenirler. Onlar, evet, derler. O zaman aralarında bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlere, diye seslenir. Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir. Onlar, ahireti de inkar edenlerdir. İkisi, cennet ve cehennem arasında bir sur, Araf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere, selam olsun size, diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir ama bunu ummaktadırlar. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, ey Rabbimiz, bizi zalim toplumla beraber kılma, derler. Araftakiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara da seslenir ve şöyle derler: ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı. Sizin Allah bunları rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz şunlar mı? Sonra cennetliklere dönerek, hadi girin cennete, size korku yok, siz üzülecek de değilsiniz, derler. Cehennemlikler de cennetliklere, ne olur, sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın, diye çağrışırlar. Onlar, şüphesiz Allah bunları kafirlere haram kılmıştır, derler. Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa, biz de onları bugün öyle unuturuz. Andolsun biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitabı inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik. Onlarsa ancak görelim bakalım diyerek Kur'an'ın bildirdiği sonucu, tevilini bekliyorlar. Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, gerçekten Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler. Şimdi bizim için şefaatçiler var mı ki bize şefaat etseler veya dünyaya döndürülsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak? Gerçekten onlar kendilerine yazık etmişlerdir. İlah diye uydurdukları putlar da onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kaybolmuşlardır. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, arşa kurulan geceyi kendisine durmadan takip eden gündüze katan
güneş

güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin, çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz. Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar. Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz. Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum," dedi. Kavminin ileri gelenleri, "Biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz," dediler. Nuh onlara şöyle dedi, "Ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum. Sizi uyarması ve sizin de Allah'a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı?" Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar vicdanları hakka kapalı, kör bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" dedi. Kavminin ileri gelenlerinden inkar edenler dediler ki, "Şüphesiz biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz." Hud şöyle dedi, "Ey kavmim, bende akıl kıtlığı yok. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz." Onlar, "Sen bize tek Allah'a ibadet edelim, atalarımızın ibadet ede geldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir," dediler. Hud, "Artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu bir takım isimler, düzmece tanrılar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse başınıza geleceği bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim," dedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olanlarınsa kökünü kestik. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Gerçekten size Rabbinizden benim peygamber olduğumu gösterecek açık bir delil geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın şu devesi. Bırakın onu da Allah'ın mülkünde yesin içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi elem dolu bir azap yakalar. Hatırlayın ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine getirdi ve sizi yeryüzünde yarattı.

yerleştirdi. Yerin ovalarında köşkler kuruyor, dağları uyup evler yapıyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini anın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri küçük görülüp ezilen inanmışlara, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu sahiden biliyor musunuz dediler. Onlar da biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız dediler. Büyüklük taslayanlar, şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz dediler. Nihayet deveyi kestiler, Rablerinin emrine karşı geldiler ve ey Salih, sen eğer dediğin gibi peygamberlerden sen, hadi bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. Derken onları o kuvvetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Artık Salih onlardan yüz çevirdi ve andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihatte bulundum. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz dedi. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz. Kavminin cevabı ise sadece çıkarın bunları memleketinizden. Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azap içinde kalanlardan oldu. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak suçluların akıbeti nasıl oldu? Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlarsanız bunlar sizin için hayırlıdır. Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüzdünüz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu? Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah, doğruyu söyleyendir.

Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır. Kıyamet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında kabul eyle.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım. Rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. İnşirah Suresi.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

0: العقاب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.

Meclis-i Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Maun Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü? O hesap ve ceza gününü yalanlayanı, işte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman 17. bölüm. Susuz ev.
3: Osman bin Affan için artık Medine bir halifenin şehri olmaktan çıkmıştı. Evinin etrafı sarılmıştı. Mervan'ı teslim etmeyi reddedince halk onu kuşattı ve ona su vermediler. Bir şehirde suyu kesmek sadece bedeni değil, haysiyeti de sıkıştırmaktır. Çünkü susuz bırakılan kişi artık yalnız muhasara edilen biri değildir. İnsafın dışına itilmiş biridir.
4: Bitti.
5: Tamamen mi?
4: Bu kadarı kaldı. O da bir ağızdan fazla değil.
5: Sen iç.
4: Hayır.
5: İç dedim.
4: Sen susuzken ben içemem.
5: Ben Rabbimin sofrasında suya kanacağım inşallah. Çok yakında. Sen iç Nail'e.
3: Bu susuzluk anında Hazreti Osman dışarı çıkıp kalabalığa seslenir.
5: İçinizde Ali var mı?
6: Hayır.
5: İçinizde Saad var mı?
6: Hayır.
5: İçinizde bize su verecek birisi yok mu?
3: Bu söz kapının önündeki kalabalığa değil, insanlığın kalan tarafına söylenmiş gibiydi. Ve o ses Ali'ye ulaştı.
7: Ey Ebu'l-Hasan, onu susuz bıraktılar.
5: Ne dedin?
7: Su vermiyorlar.

0: Hemen 3 kırba hazırlayın. Derhal götürün.
1: Çekilin. Yol verin. Ah, yaralandı.
2: Yine de su içeri girdi. İnsaf tamamen ölmemişti. Ama can çekişiyordu. Ali'ye topluluğun artık Osman'ı öldürmek istediği haberi de ulaştı.
0: Hasan, Hüseyin.
3: Buyur baba.
2: Emret.
0: Kılıçlarınızı alın. Gidin. Osman'ın kapısında durun. Hiç kimsenin ona ulaşmasına izin vermeyin.
3: Baş üstüne.
2: Onu yalnız bırakmayacağız. Bu sahne tarihin en hüzünlü tablolarından biridir. Çünkü içeride kuşatılan kişi halife. Kapıda duranlarsa bir kısmı ileride ümmetin en büyük isimleri olacak gençlerdi. Ve hepsi bir fitnenin tam ortasında henüz kan dökülmesin diye nöbet tutuyordu. Zübeyir oğluna seslendi.
4: Abdullah,
5: buradayım.
4: Git, kapıda dur. Hiç kimseyi ona ulaştırma.
5: Gidiyorum baba.
2: Resulullah'ın ashabından pek çok kişi oğullarını aynı maksatla gönderdi. Talha da oğlunu gönderenlerden biriydi.
3: Buradan geçilmez.
4: Bu kapıdan kimse geçmeyecek.
0: İstediğiniz Mervan'sa onun için konuşursunuz. Ama bu evde can alınmayacak.
3: Siz hala onu savunuyor musunuz?
6: Biz zulmü savunmuyoruz. Ama kapıya dayanıp adam öldürmeyi de hak saymıyoruz.
2: İşte dışarıdaki büyük düğün buydu. İnsanların bir kısmı yanlışları düzeltmek için geldiklerini düşünüyordu. Ama düzeltme ile öldürme arasındaki çizgi çoktan incelmişti. Ve sonra oklar atıldı. Osman'a oklar atılmıştı. Hasan onun kapısında kana bulanmıştı. Mervan'a da bir ok isabet etmişti. Muhammed bin Talha kana boyandı. Ali'nin mevlası Kamber yaralandı.
5: Hasan! Yüzünden vuruldu. Geri çekilin. Kapıyı bırakmayın.
2: Artık kuşatma yalnızca bağırış değildi. Kan görünmüştü. Ve kan kalabalıkların aklını sözden daha hızlı değiştirirdi. Tam da bu esnada Muhammed bin Ebu Bekir'in içine bir korku düştü.
7: Bu böyle olmaz. Eğer Haşimoğulları gelip Hasan'ın yüzünde kan görürse insanları Osman'ın başından sabarlar. İstediğiniz şey de boşa çıkmış olur.
2: O halde
7: başka yol bulunacak.
2: Bu cümleyle birlikte kuşatma yeni bir safhaya girer. Açık kapıdan giremeyen öfke gizli yol aramaya başlar. Ama oraya bu bölümde girmiyoruz. Çünkü bu gece henüz kapıda tutulan nöbetin gecesidir. Evin içinde ise bambaşka bir zaman akıyordu. Dışarıda taş, ok, bağırış. İçeride susuzluk, bekleyiş ve dua.
8: Onun ne yaptığını biliyor musunuz siz? Eğer onu öldürürseniz de, bırakırsanız da, vallahi o geceyi uzun uzun Kur'an tilavetiyle ihya eden bir adamdır.
5: Naile.
8: Sustum çok. Ama artık susmak fayda vermiyor.
5: İnsanlar öfkeliyken hakikati duymak istemez.
8: Yine de hakikat söylenmeli.
2: Naile son ana kadar onun yanındaydı. Bu evde yalnız değildi. Ama yalnızlığın başka türlüsü vardı. Kalabalığın ortasında kendini anlatamamak.
8: Biraz dinlen.
5: Dinlenmek? Bazen insanın bedenine gelir de kalbine gelmez.
8: Korkuyor musun?
5: Ölümden değil, yanlış anlaşılmış gitmekten.
8: Allah bilir.
5: Evet.
8: Keşke dışarıdakiler bir an için içeri baksaydı. Bu evde ne taht var, ne gurur, ne taşkınlık. Yalnız yaşlı bir adam ve bekleyen bir gece var.
5: Belki de fitne en çok bunu görmeyendir.
2: Dışarıdaki kalabalık içeride bir saltanat hayal ediyor olabilir. Oysa içerideki manzara susuz bırakılmış bir ihtiyarın evidir. Ve yine de bu gecede insanlığın bütünü ölmemiştir. Kapıda nöbet tutan gençler vardır. Su ulaştırmaya çalışan yaralı kollar vardır. Yani fitnenin içinde bile son bir perde daha ayakta durmaktadır.
5: Kan durdu mu?
0: Biraz.
5: Sabaha kadar burada kalacağız.
3: Kalsak da bir şey hissediyorum.
4: Ne?
3: Sanki dışarıdaki sessizlik yalnızca dinlenmek için değil,

Ben de öyle hissediyorum. İşte bu kuşatmanın ikinci gecesidir belki. Belki üçüncüsü. Ama asıl olarak içeri sızacak karanlığın eşiği.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. İsra Suresi 1-4. Ayetler ve Necm Suresi 1-15. Ayetler.

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları!

0: değildir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Her daim özlediğimiz Nebi'nin doğum gecesi mübarek olsun.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Yunus Suresi 75 ila 82. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Böyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi: size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler: bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevirsin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkartacaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkartır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık, onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Kalkıp da Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz

0: ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya, artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermişti. İçlerinden biri şöyle dedi: madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Orada olsaydın, güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler: ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Tevbe Suresi 30 ila 33. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlarsa İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enfal Suresi 38 ila 44. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, inkar edenlere söyle. Eğer iman edip düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır. Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Eğer yüz çevirirlerse, bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz, savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu? Eğer sana onları çok gösterseydi, elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Nur Suresi 36 ila 38. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın

0: ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 55. Bölüm. Hudeybiye Anlaşması bozuluyor.
3: Mu'te Savaşı'nda kesin bir zafer elde edilemese de İslam ordusu kendisinden kat kat büyük Bizans ordusuna karşı mücadele etmiş ve en az zayiatla geri çekilmeyi başarmıştı. Müslümanların en kahraman komutanlarından üçü şehit olmuştu. Hudeybiye Anlaşması'nın üzerinden de 17-18 ay kadar bir zaman geçmişti ki Kureyşliler kendilerine bağlı bulunan Beni

0: Bekir kabilesini kışkırtarak Müslüman olan Hüzarlıların üzerine saldırttılar.
1: Yardım edin!
0: Kureyşlilerin içlerinden bazıları da bu adi cinayete iştirak etti.
2: Ey Allah'ın Resulü! Müslüman olan Huza kabilesi Beni Bekir kabilesinin askerlerince kılıçtan geçirildi. Şehit edildi. Öyle ki Huza kabilesi baskına uğradığında namazdaydı. Hunharca bir katliamla kimi secdede, kimi rükuda, kimi kıyamdayken şehit edildiler.
3: Allah bize de namaz başında şehit olmayı nasip etsin.
4: Amin.
0: Peygamber Efendimiz kendisine bu acı haberi getiren Amr bin Salim'i dinlerken mübarek gözlerinden süzülen inci taneleri gibi gözyaşları gül yanaklarını ıslatıyordu.
3: Ya Resulullah, ne buyurursun? Ne yapalım?
0: Allah Resulü her şeye rağmen müşriklerle aralarında yapılmış olan muayideyi hesaba katarak Huzalılara yapılan baskın sebebiyle Mekkelilere önce bir elçi gönderdi. Çünkü onlar Hudeybiye muayidesini çok ağır bir şekilde ihlal etmişti.
5: Muhammed bize bir teklifle gelmiş. Ya öldürülen Huzalıların diyetlerini vermeli, ya Beni Bekir kabilesini himayeden vazgeçmeliymişiz. Ya da bu iki teklifi de kabul etmediğimiz takdirde Hudeybiye muayidesini geçersiz saymalıymışız.
6: Hudeybiye de Muhammed de yerin dibine batsın. Anlaşma bozulsun. Görmüyor musun Ebu Süfyan? Biz bir şey yapmadan durduğumuz her vakit Müslümanlar daha da güçleniyor.
5: Doğru dersin. Muhammed ne yapacaksa yapsın artık bize. Ondan korkmuyoruz. Huzalıların başına gelen Medine'deki Müslümanların başına da gelecek. Aynı sonla yüzleşecekler.
7: Allah'ın Resulü, Mekkeliler şartlarını kabul etmezler. Ne dersin? Ey Müslümanlar! Allah'ın Resulü buyurur ki, Hudeybiye anlaşması fesih olunmuştur, bozulmuştur. Ama şunu bilin ki, anlaşmayı bozan taraf biz olmadık.
4: Allahu Ekber!
8: Allahu Ekber!
4: Allahu Ekber!
8: Allahu Ekber!
4: Allahu Ekber!
8: Allahu Ekber!
4: Allahu Ekber!
9: Ya Ebu Süfyan, sen Mekke'nin reisisin. Şunu bil ki yanlış yaparsın. Muhammed'le yaptığın anlaşmayı bozmak hatadır. Barış sona ererse arkasından savaş tehlikesi gelebilir.
5: Doğru dersin ya Abbas. Sen Muhammed'in amcasısın. Ne önerirsin? Ne yapayım?
9: Muhammed benim yeğenimdir ama senin de damadındır. Kızın Ümmü Habibe ile evlenmiştir. Git onunla konuş. Anlaşmaya sadık olduğunu söyle.
0: Hudeybiye anlaşması fesih olunmuştu. Ama Kureyş'in lideri Ebu Süfyan kısa sürede pişman olmuştu. Çaresiz ve bin pişman olarak Medine yollarına düştü. Onun sulhu yenilemek maksadıyla Mekke'den çıktığını Allah Resulü vahyi ilahiyle o anda ashabına bildirdi. Zaten vaki olan baskın cinayetiyle matem ve hüzün havasının iyice gerginleştirdiği Medine'de hiç kimse Ebu Süfyan'a yüz vermedi.
5: Ya Muhammed, Hudeybiye anlaşmasının bozulmamasını isterim. Onun için geldim. Neden konuşmazsın? Ya Ömer, sen bilgi adamsın. Ne olur konuş benimle. Ali, sen Muhammed'in en yakınlarındansın. Muhammed'i benimle konuşturun. Ne olur bana yardım edin.
7: Ya Ebu Süfyan, Allah'ın Resulü bir karar vermişse biz kimiz ki onun kararını değiştirelim? Sen de halkının yanına dön. Burada zaman kaybetme.
0: Medine'de Ebu Süfyan

0: kiminle konuşmak istediyse kapılar yüzüne kapanıyordu. Hazreti Peygamber'in zevcelerinden Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızı olduğu halde evine kadar gelen babasının oturmak istediği minderi dahi altından çekip aldı. Ebu Süfyan şaşırdı.
1: Kızım, minderimi bana, beni mi mindere layık görmedin?
2: Bu minder Resulullah'a aittir. Bunun için sen necis bir müşrik olarak ona oturmaya asla layık değilsin.
1: Kızım, sen bizden ayrılalı bir acayip olmuşsun. Ben senin babanım.
2: Hayır, Allah beni İslam'la şereflendirdi. Sen İslam'a girmediğin sürece, Müslümanların düşmanı olduğun sürece babam değilsin.
0: Başta Resulullah olmak üzere bütün ashabın takındığı bu tavır karşısında çaresiz bir şekilde Mekke'ye dönmek zorunda kalan Ebu Süfyan, etrafını çeviren Mekkelilere sulhun mümkün olmadığını aktarırken şaşkınlığını gizleyemiyordu.
1: Ben kalpleri tek yürek olan bir kavmin yanından geliyorum. Vallahi onlardan fayda umduğum küçük büyük kadın erkek herkesle konuştum. Ancak bir netice alamadım.
0: Hazreti Peygamber sefer hazırlığı için emir buyurdu. Yakın kabileleri Medine'ye çağırırken uzaktakilerse yerlerinde bekleyip orduya yolda iştirak etmelerini irade buyurdu. Son derece gizli bir şekilde hareket ediliyordu. Düşmanın Medine'deki bu hummalı faaliyetten şüphelenmemesi için de Suriye taraflarına bir müfreze gönderen Hazreti Peygamber her tarafı sıkı bir kontrol altına almıştı. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla büyük fethi kansız bir şekilde neticelendirmek arzusunda ısrarlıydılar. Bunun için birçok stratejik tedbirler almışlardı. Mekke'ye gidiyorlardı. Ama bunu Hazreti Peygamber dışında kimse bilmiyordu.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Bakara Suresi 285 ila 286. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız. Ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Rabbimiz Allah, Enbiya Suresi 107. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Mevlid-i Nebi geceniz mübarek olsun.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler: ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celalü, ölüm kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:
5: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: İbrahim Suresi 18. Ayet.
6: Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır.
4: Mülk Suresi 2. Ayet.
7: O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayandır.
4: Nisa Suresi 78. Ayet.
8: Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki? Neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Zümer Suresi 53 ila 63. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kendilerinin aleyhine

0: aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime, gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola ileseydi elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun. Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
3: Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
2: Ali İmran suresi 38. ayet.
4: Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alican Çelikel. Ali İmran suresi 133 ila 139. ayetler.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliğine göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler, ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal.

Yusuf Suresi 11 ila 20. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Babalarına şöyle dediler: Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde müjde işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben başka değil, sadece iyi, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." Ali bin Ebu Talip'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle dua ederdi: "Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: 610 yılının Ramazan ayıydı. Bir süredir alışkanlık haline getirdiği üzere yine Hira mağarasına çekildiği bir gün Muhammedül Emin vahiy meleği Cebrail ile karşılaşmış ve ilk vahiy tecrübesini yaşamıştı. Bu heyecan ve telaşla yüreği titreyerek hemen evine sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yanına dönmüş ve başından geçenleri ona anlatmıştı. "Kendimden korktum," demişti ona. Onun bu endişeli haline karşılık Hazreti Hatice oldukça sakindi. Çünkü onun gibi yüksek ahlaki meziyetlere sahip bir insanın başına gelen bu olayın kötü bir şey olacağına asla ihtimal vermiyordu. Bu nedenle eşini, "Öyle deme. Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin." Sözleriyle teselli etti. Hazreti Hatice'nin saydığı bütün bu hususiyetleriyle sevgili eşi Muhammed, ahlaki değerlerin önemini yitirdiği cahiliye gibi bir dönemde dahi eşine ender rastlanacak karakterde bir insandı. Hira dönüşü, Hazreti Hatice'nin Allah Resulüne sarf ettiği bu teselli cümleleri adeta Allah-u Teala'nın elçisinin ahlakına övgüsüyle şahitlik ettiği "Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin" ayetinin tefsiri niteliğindeydi. İlk inen surelerden biri olan Kalem suresinin bu ayeti, Hazreti Peygamber'in nübüvvet görevinden önce de yüksek bir ahlaka sahip olduğunu ifade etmektedir. Nitekim Resulullah, peygamberlikle görevlendirilmeden önce ahlakıyla toplumda temayüz etmiş, güven kazanmış ve Muhammedül Emin, yani güvenilir

Muhammed nitelemesine layık görülmüş bir insandı. Güzel ahlakı hakim kılma, onun peygamber olarak gönderiliş sebeplerinden biriydi. Hazreti Peygamber, hiç yoktan bir güzel ahlak manzumesi düzenlemek ya da ahlak kuralları tespit etmek için değil, kendisinden önceki peygamberler zincirinin insanlığa öğrettiği güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmişti. Nitekim o, ben başka değil, sadece iyi, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurarak, toplumda var olan ancak zamanla küllenmiş, yok olmuş ya da bozulmuş değerlerin diriltilmesi veya yerine yenisinin getirilmesi görevini üstlendiğini ifade etmişti. Aslında bütün peygamberler aynı sorumlulukla gönderilmişlerdi. Bununla birlikte Allah Resulü kendisinin tamamlayıcılık ve uygulayıcılık vasfını şöyle dile getirmişti. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş, fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler. Keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. İşte ben o yeri boş bırakılan tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Bir defasında Enes bin Malik'in amcasının oğlu Sad bin Hişam Medine'ye geldiğinde Hazreti Ayşe'den kendisine Resulullah'ın ahlakını anlatmasını istemişti. Ayşe, sen Kur'an okuyorsun değil mi? Diye sorunca Sad, evet cevabını verdi. Bunun üzerine müminlerin annesi, işte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı dedi. Bazı rivayetlerde Hazreti Ayşe'nin bu sözünün ardından sen elbette yüce bir ahlak üzeresin ayetini ya da Mü'minun suresinin ilk 9 ayetini okuduğu belirtilmiştir. Zira Kur'an'ı bizzat tebliğ eden ve yaşayan Hazreti Peygamber, onun öngördüğü ahlakı hayatı boyunca en ideal düzeyde temsil etmişti. Enes bin Malik'in ifade ettiği üzere, Resulullah ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber ahlakını daha da güzelleştirmeye gayret ederek kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Onun namaza kalktığında yaptığı dua da bu amacını gerçekleştirmeye yönelikti. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Resulullah ashabını da her fırsatta güzel ahlaklı olmaya, bunun için çabalamaya teşvik etmişti. Nitekim Hazreti Peygamber, Ubade bin Samit'le beraber bir grup Medineli kendisine biat etmeye geldiklerinde, onlardan Allah'a şirk koşmamanın yanı sıra hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, iftira etmemek gibi ahlaki konularda da söz almıştı. Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirkense, "Ey Muaz bin Cebel, insanlara güzel ahlakla muamele et." tavsiyesinde bulunmuştu. Ashab-ı Güzin, Peygamberimizin örnekliğini ve tavsiyelerini öylesine içselleştirmişlerdi ki, onun vefatından sonra o olsaydı nasıl yapardı ve ne söylerdi sorusunu her durumda kendilerine sormuşlar ve böylece peygamberin ahlak ve edebini yaşatmaya çalışmışlardı. Hadislerle öğrenmek için Vav.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Kaf Suresi 1-15. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştür. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir. Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler, ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'nın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden yaratamayalım? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Rabbimiz Allah Ahzab suresi 21. ayeti kerimede şöyle buyurur: ey müminler! Andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene vardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Nisa suresi 36 ila 40. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberlerinden olan İdris aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Meryem Suresi 56 ve 57. ayetler.
2: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebiydi. Onu yüce bir makama yükselttik.
0: Enbiya Suresi 85.
3: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Bakara Suresi 217 ila 221. ayetler.

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana haramayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır. Ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret

0: hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır, gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe Suresi 17 ila 23. ayetler.

وإخوانكم أولياء إن استحبوا

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "Onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah.
1: Duvar Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Hafsa radıyallahu anha, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı. 605'te Mekke'de doğdu. Babası Hazreti Ömer, annesi Zeynep binti Mazun el-Cumahiyye'dir. Abdullah bin Ömer'le ana baba bir kardeştir. Hafsa ilk Müslümanlardan Abdullah bin Hüzafe'nin kardeşi Huneys bin Hüzafe ile evlendi. Bu evlilik Huneys'in Habeşistan'a hicret edip daha sonra Mekke'ye dönmesinin ardından gerçekleşti. Kocasıyla birlikte Medine'ye hicret etti. Huneys Bedir gazvesine katıldı. Ancak dönüş yolunda hastalandı ve Medine'de vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazvesinden bir ay önce 625 yılının Şaban ayında Hazreti Hafsa ile evlendi. Günlerinin çoğunu oruçla geçiren ve çokça ibadet eden Hazreti Hafsa'nın Resul-i Ekrem'in yanında ayrı bir yeri vardı. Hazreti Hafsa, Hazreti Peygamber'in diğer eşleri arasında daha ziyade Hazreti Ayşe ile iyi ilişkiler kurmuştur. Ancak ikisi arasında yaşanan bazı hadiseler zaman zaman Hazreti Peygamber'i üzmüştür. Nitekim bir seferinde Resul-i Ekrem Hazreti Hafsa'ya bir sır vermiş, o da bu sırrı saklamayıp Hazreti Ayşe'ye söylemişti. Bunun üzerine Allah Teala Hazreti Peygamber'i durumdan haberdar etmişti. Olayı öğrenen Hazreti Ömer, Resulullah'ı gücendirmenin Allah'ı gücendirmek olacağını düşünerek çok üzüldü ve kızına bazı nasihatlerde bulunarak Resul-i Ekrem'i incitmemesini söyledi. Hazreti Hafsa da o günden sonra Allah Resulü'nün vefatına kadar davranışlarında daha dikkatli oldu ve onu üzecek hareketlerden uzak durdu. Hazreti Ebu Bekir devrinde vahiy katiplerinden olan Hafız sahabi Zeyd bin Sabit'in çalışmalarıyla derlenip

0: mushaf haline getirilen Kur'an-ı Kerim'in ilk nushası Hazreti Ebubekir'in ölümünden sonra Hazreti Ömer'e verilmiştir. Onun vefatı üzerine de okuma yazma bilen ve aynı zamanda hafız olan Hazreti Hafsa'ya intikal etmiştir. Hazreti Osman İslam ülkesinin başlıca merkezlerine göndermek üzere mushafı çoğaltacağı zaman bu ana nüshayı esas almış, çoğaltma işi bitince de onu Hazreti Hafsa'ya geri vermiştir. Hazreti Ömer halifeliği döneminde bazı konularda Hazreti Hafsa'nın bilgisine başvurmuştur. Hazreti Ömer vefat etmeden önce kendisine ait olup fakirlere ve yoksullara harcanmak üzere vakfettiği mallarının idaresini Hazreti Hafsa'ya bıraktı. Hazreti Hafsa 661 veya 665 yılında 60 yaşlarındayken Medine'de vefat etti. Cenaze namazını Medine valisi Mervan bin Hakem kıldırdı ve Cennetül Bakiye defnedildi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

بسم الله الرحمن الرحيم.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boycada dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah'la birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

0: Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mevlid gecemiz mübarek olsun. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hicr Suresi 16 ila 25. ayetler.

0: yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz. Geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O, hakimdir, alimdir. Azim olan Allah, doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Neml Suresi 83 ila 88. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye, gündüzü de her şeyi gösterici, aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşırı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Saffat Suresi 1 ve 5. ayetler.
4: Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamını okuyanlara andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da, batıların da Rabbidir.
2: Mü'min Suresi 2 ve 3. ayetler.
5: Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır bulan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak

0: onadır.
1: Mü'min Suresi 65. Ayet.
2: O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Zuhruf Suresi 84. Ayet.
3: O, gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Saffat Suresi 139 ila 148. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu.

0: Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 100 bin yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Nahl Suresi 101 ila 110. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir, onlar peygambere "Sen ancak uyduruyorsun" derler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Ey Muhammed, de ki, Ruhul Kudüs, Cebrail, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbinden hak olarak indirdi. Andolsun ki biz onların "Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor" dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez.

0: onlar için elem dolu bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hicr Suresi 1-15. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirseydin ya, biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Bakara Suresi 40-46. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten O'na döneceklerini çok iyi bilirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El Hadi, El Mudil, hidayet eden, dalalete düşüren.

Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini dalalete düşürür. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. İnsan hiç kuşkusuz içinde yaşadığı evrende öncelikle emniyet arar. Bu maksatla insanın evreni tanıma arzusu, hayatiyetini sürdürmek, varlığını korumak ve sürekli hale getirmek amacı taşır. Bu arayış önce maddi hayatını güvenli hale getirecek araç gereçlere odaklanır ve zaman içinde bu araç gereçlerde daha iyiyi arar. Yine zamanla maddiliğin ötesinde düşünceyle ulaştığı bahislerle ilgilenir. İnsanın Allah'ı araması, kendi hayatını güvenlikli hale getirme sürecindeki arayışının bir parçasıdır. Bunun için varlığı soruşturur. Nihayetinde Allah hakkındaki bilgisi bir peygamberin verdiği haber üzerinden gerçekleşirse ona dair bilgi iman adını alır. İman hiç kuşkusuz mütevazı ancak gerçekçi bir iddiadır. Çünkü insan Allah hakkındaki bilgisini iman etmekle nitelediğinde iki şeyi söylemiş demektir. Birincisi bu bilgi gayba dair bir bilgi ve daha çok da bağlanmadır. Bu sebeple imandan söz etmek görmediği ve hatta göremeyeceği bir varlığa bağlılıktan söz etmek demektir. Halbuki insan en çok görmek ister. Görmek bilginin en ileri derecesidir. İslam'da bu görme kesinliği ihsan makamı olarak kabul edilir. Fakat görmekten daha çok görür gibi olmakla sınırlıdır. Mümin Allah'a onu görür gibi iman eder. Kendisi görmese bile Allah onu gördüğünü bilir. Bazı ayetlerde iman zan olarak ifade edilirken bu mütevazı durum beyan edilir. Çünkü iman bilmek, tanımak gibi iddiaları, hükümleri ortadan kaldırır. İman sebebiyle insan bilmek iddiasından sıyrılır, tabi olur. Artık müminin adı tabidir. Peygambere yani kendisinin dışındaki bir üst akla tabi olan ve ona bağlanan kişi. İkincisi buradan kaynaklanır. İmanın doğruluk ölçütü veya kesinliği insanın kendisinden kaynaklanmaz. Onun delili ve burhanı peygamberdir. Müminler Hazreti Peygamber'den Burhanül Muhakkikin yani hakikate ermiş insanların dayanağı, delili diye söz eder. Kimse imanın kendisine

bağlamaz. Mümin olmanın delili Hazreti Peygamber'e olan imandır ve bu nedenle iman peygamber üzerinden gerçekleşir. İnsana da bunu tasdik etmek düşer. Tasdikse günlük hayatta o imana göre yaşamakla talep edilir. Müminlerin günlük hayatlarında en çok okudukları surelerden birisi Fatiha suresidir. Bu sure sadece her namazda okunmakla kalmaz, gündelik hayatın hemen her anında dua niyetine de okunur. Bu itibarla Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in müminlerin hayatına giren en önemli kısmıdır. Surenin birinci kısmı Allah'ın mutlak iktidarını beyan eden ayetlerden oluşurken, ikinci kısmı ise bu mutlak iktidar karşısında insanın acizliğini anlatan dualardan oluşur. Bu duaların birisinde Allah müminlerin şöyle demesini emreder. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bir Müslüman için en mühim dua budur. Çünkü sırat-ı müstakim üzere olmadıktan sonra müminin hayatının selamete kavuşması mümkün olmadığı gibi böyle bir durumda dünya hayatındaki nimetlerin de bir değeri kalmaz. Mümin için nimet İslam üzere olmaktır ve o da sırat-ı müstakimde bulunmak demektir. Bu itibarla bir mümin nimeti, nimeti İslam yani Allah'ın mutlak iradesine teslim olmak anlamında kabul eder. Ayette zikredilen kelime hidayettir ve bu kelime Allah'ın bir ismiyle irtibatlıdır. El-Hadi. El-Hadi hidayet eden, doğru yolu gösteren anlamındaki bir isimdir. Böyle bir ismi olan Allah, Camiü'l-Ezdat yani zıtları birleştiren olunca aynı zamanda El-Mudil'dir. El-Mudil, dalalete düşüren, saptıran demektir. Allah El-Hadi yani kullarına hidayet edendir. Ama aynı zamanda dalalete düşüren El-Mudil'dir. Konevi'nin bu isimle ilgili açıklaması hidayetin derecelerini bize gösterir. Onun yorumuyla El-Hadi, kalpleri marifetine, nefisleri itaatine, sevdikleri yakınlaşmayla kendisine, alimleri işin gerçeğini müşahedeye ulaştırandır. Bu yorumla hidayetten söz etmek derece derecedir. Bir kısmı için hidayet marifet demekken, bir kısmı için itaat ettirmek, bir kısmı için de hakikati göstermek demektir. Bu yaklaşımla hidayet, iman mertebeleri gibi pek çok dereceye ve anlama sahip olur. Aynı şey dalalet için de geçerlidir ve o da derece derecedir. Bu itibarla marifetten yoksun olmak, günahlara dalmak veya hakikati görmemek hep dalaletin farklı türleridir. Hidayet ve dalaletin dereceleri herkesin aynı duaları yapmasını gerekli kılar. Bu itibarla peygamberden başlayarak bütün müminlere kadar herkesin hidayet için dua etmesi gerekirken dalaletten uzak kalmaları için de Allah'a sığınmaları gerekir. Herhangi bir insanın hidayetten müstani kalması veya dalaletten masum olması söz konusu değildir. Aksine herkeste hidayetten bir pay bulunabileceği gibi dalaletten de herkesin bir payı vardır. Çünkü Allah'la alem arasında sonsuz perdeler vardır ve her perde bir noksanlık ortaya çıkarır. Allah El-Hadi'dir. Hidayet, doğruya ulaşmak, rehberlik etmek demektir. Bu anlamıyla peygamberin isimlerinden birisi de budur. Çünkü o da Allah'ın izniyle insanlara rehberlik eder, onları doğru yola ulaştırır. Allah kullarını doğru yola ulaştırır. Doğruluksa onların dünya ve ahirette faydalarına olan bir haldir. Buna mukabil onun zıttı dalalet diye isimlendirilir. Allah aynı anda El-Hadi ve El-Mudil'dir. Bazen bir fiille bir kısmına hidayet ederken bir kısmını dalalete düşürür. Bununla birlikte Allah hem hidayet hem dalalet için perdeler ve vasıtalar belirlemiş, kendisini vasıtalarla gizlemiştir. Bu meyanda Allah başta peygamberleri olmak üzere onların varisi olan alimleri, velileri, kendisine yakın kulları hidayet vesileleri kılmıştır. Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerim de hidayet vesilesidir ve onun isimlerinden birisi hidayet ve hüdadır, rehberlik. Allah dalalete düşürme fikrini de kendisine izafe etmiş, zatını dilediğini saptırıcı olmakla nitelemiştir. Kur'an-ı Kerim'de baş saptırıcı olarak şeytandan ve onun insan ve cinlerden olan yardımcılarından söz edilir. Kullar üzerinde bir etki sahibi olmakla nitelenen şeytan, dinlerde önemli sorunların başında gelir. Allah bir varlık yaratmış ve onu kullarını saptırmakla görevlendirmiş veya şeytan intikam almak üzere onları saptırmak istemiştir. Bizzat bu durum bile başlı başına bir meseledir. Bunun sebebi şeytanın müstakil bir özne olarak zikredilmesi veya öyle algılanmış olmasıdır. Dini literatürde şeytan veya bilinen ismiyle iblis insanları yoldan çıkartan, onları Allah'a karşı isyana sevk eden bir özne olarak geçer. Hiç kuşkusuz bu bahis öteden beri dinler içinde işlenmiş, insanlar saptırıcı duygularını ve saptırıcı varlıkları

iblis ve şeytanla özdeşleştirme temayülünde ola gelmiştir. Özellikle Yahudilik ve Hristiyanlık içinde bu temayül devam etmiş, bir kötülük ilkesi olarak iblis algısı güçlü bir şekilde dinlerde yer etmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin yüzeysel okunmasıyla da benzer algı Müslümanlar arasında devam etmiş, Allah, iblis, Allah'ın taraftarlarıyla iblisin taraftarları şeklindeki İslam itikadına aykırı kabul edilebilecek tasnifler Müslümanların dilinde de güçlü bir şekilde yer etmiştir. Hatta yeryüzünde insanlar arasında iman ve inkar oranı dikkate alındığında şeytanın galibiyetinden bile söz edilebilmiştir. Bu yaklaşımda yeryüzü sanki şeytanın saltanatının kurulduğu bir yerdir ve Allah'ın irade ve rızasına rağmen iblis insanları hükmü altına alabilmiştir. Gerçekte bu sorun kötülük sorununun can alıcı noktalarından birisidir. Müslüman düşünürler, alemdeki kötülük problemini ele alırken tevhid ilkesine dikkat çekerek çözüm aramıştır. İslam tevhid ilkesinden hareket edeceğine göre, varlıktaki her şey ve her hadise bu ilkece yorumlanmalıdır. Bu durumda soru şudur, dalalet ve yoldan çıkarmak bir fiil ise, onun da Allah'la irtibatının bulunması gerekir. Müslümanlar bu bakış açısıyla yeryüzündeki varlığı noktasından iblis ve şeytan bahsini saptırma, yoldan çıkartma ve vesvese gibi tabirlerle ele almış, bunları varlıkta fail Allah'tır düsturuna halel getirmeden açıklamak istemiştir. Her şeyden önce temel ilke şudur. Varlıkta hükümran Allah'tır ve mülk O'nundur. Bu itibarla her şey bu bakış açısıyla yorumlanmalıdır ve bu genel ilkeyle çelişecek bir yorum bizi tevhid ilkesinden uzaklaştırır. O zaman hidayet Allah'tan olduğu gibi dalalet de Allah'tan olmalıdır. Daha doğrusu insanın dalalet denilen hale düşmesiyle neticelenen fiiller veya yönlendirme başta Allah'ın bir fiiliyle gerçekleşir. Çünkü mebde olan Allah her şeyin ilkesidir. Öte yandan Allah sırf hayır ve mutlak iyilik demektir. Ondan bir kötülüğün ortaya çıkması mümkün değildir. Bu itibarla söz konusu fiil veya başka fiiller Allah'tan gelişi bakımından hayır ve iyilik diye isimlendirilebilir ve hatta nimet diye tabir edilebilir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de sapmanın sebepleri arasında nimetler, güç, kudret, makam, iktidar gibi insanın yeryüzünde haktan talep ettiği şeyler zikredilir. Bunun örnekleri farklı isimlerde ortaya çıkar. Mesela Firavun, Allah'ın kendisine verdiği güç ve kudretle dalalete düşen insanlara misal olarak zikredilir. Bizzat iblis kendini beğenmenin ve üstün saymanın neticesinde sapmış olanların örneğidir. Demek ki sapmak ve dalalete düşmek genellikle hayır ve nimet olan işlerle gerçekleşir. Müslümanlar insanı en çok saptıracak şeyin kibir, kendini beğenme gibi temelinde Allah'tan gelen nimetlerin, akıl, zenginlik vesaire bulunduğu hadiseleri kabul ederler. Bu sebeple meseleyi ele alırken iki kademeli bir tasnif yaparlar. Bir fiilin Allah'tan çıkmasıyla o fiilin ulaştığı masarda anlam bulması. Bir fiilin veya varlığın Allah'tan çıkması bakımından hiçbir şey kötü veya eksik olarak nitelenemez. Bu itibarla her şey hayırdır ve her şey iyidir. Ayet-i kerimede geçen Allah'ım, ey mülkün maliki, mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz eyler, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. İfadeleri buna işaret eder. Demek ki Allah'ın elinde olan hayırdır ve her şey O'nun kabzası içindedir. Bu bakımdan her şey Allah'ın elinde bulunduğu gibi aynı zamanda hayırdır. Kötülük sorununda ilk yaklaşım budur. Allah'ın mülkünde her şey O'nun kudretindedir ve her şey hayırdır. Bunu bir şeyin varlık düzlemi veya metafizik seviye olarak ele almak gerekir. Özellikle İbnül Arabi ve takipçilerinin bu mertebede eşyayı böyle tasnif ettiklerini, varlık ve değeri birbirinden kesin olarak ayrıştırdıklarını hatırlamak gerekir. Hiç kuşkusuz bu da tevhid ilkesinin iltizam ettiği bir durumdur. Hiçbir şey varlık düzleminde kötü veya noksan diye isimlendirilemez. Bir şeyin zararlı, kötü veya eksik diye nitelenmesi ancak kullanımda yani masarda ortaya çıkan ikincil bir durumdur. Müslüman metafizikçilerin iyilik-kötülük sorununa bakış açısı budur. O zaman soru şudur. Gerçekte dalalet dediğimiz şey nedir? Dalaletin anlaşılması hidayetin anlamını ortaya çıkaracaktır ki bunun tersi de doğrudur. Müslüman düşünürler Allah'ın hidayet ve dalaletin kaynağı olduğunu söylerken öncelikle iblis ve şeytan bahsi hakkında öteki dinlere göre tutarlı bir teori geliştirirler. Her şeyden önce Allah'tan başka kimsenin gerçek fiili yoktur. Bu nedenle

Alemdeki her işten sorumlu olan Allah'tır. Fakat Allah yaptığından mesul değilken kullarını sorumlu tutar. Mülk O'nundur ve her şey O'nundur. Peki iblis kimdir? İblis kelime anlamıyla karıştıran demektir. Bu itibarla Kur'an'da "Onlar yeni yaratılışla ilgili karıştırma içindedirler" ayeti kerimesinde bu kelime "leps" geçer. İnsanlar sürekli bir yaratma olduğunu unutur ve sanki varlık durağanmış gibi düşünür. Halbuki Allah alemi her an yeniden yaratır ve her an yeniler. İnsanlarsa süreklilik sebebiyle evrenin durağan şekilde her an var olduğunu zanneder. Bunu anlatmak üzere ışığın veya hızla çevrilmiş bir ateş çemberinin daire şeklinde algılanması örnek verilebilir. Varlık da böyledir. Her an yeniden yaratılır. Fakat insan sanki hep varmış gibi düşünür. İnsanın karıştırma içinde bulunduğu hal budur. Seçilen kelime leps, telbis, iblis kelimesidir. İblisin bu kelimeyle isimlendirilmesinin sebebi de hakikati batıla çevirme ameliyesidir. Bu itibarla Müslümanlar için şeytanın en önemli vasfı budur. Gerçeği batıla çevirmek ve batılı gerçekmiş gibi göstermek. İblisle eş anlamlı öteki kelime ise şeytandır. Şeytanın kelime anlamı ise şatan, yani uzaklıktır. Bu anlamıyla lanetlenmek ve kovulmuş olmak şeytanı anlamayı mümkün kılar. Şeytan Allah'ın emrine karşı gelerek onun rahmetinden kovuldu, tövbe etmek yerine emre itaatsizlikte ısrar ettiği için de lanetlendi. Metafizikçiler buradan hareketle şeytanı ve iblisi genel bir kavram haline getirerek onu özne olmaktan çıkarmışlardır. Şeytan insanı Allah'tan uzaklaştıran ve rahmetinden mahrum bırakan her şeydir. İnsanın içinde veya dışında bulunup onu Allah'tan koparan her şey şeytandır. Şeytanın yeri bu nedenle İslam içinde zayıflatılmıştır. Bunun sebebi İslam'daki güçlü Allah inancıdır. Kuşkusuz şeytanı bir özne olarak kabul etmek beraberinde bazı sorunlara yol açsa bile yine de bir kolaylık getirmekteydi. Yapılan kötülükleri ve dalaleti ona ait saymak insanı rahatlatabilir. Müslümanlar bunu kabul etmeyerek daha çetin bir yolla dini düşünceyi inşa ettiler. Onlar için mesele iki ilkeye sapmaksızın tek ilke, yani Allah'ın fail oluşu üzerinden açıklanmasıdır. Bu sebeple hidayet eden Allah olduğu gibi, insanı verdiği nimetle veya imtihan etmek üzere verdiği sıkıntı ve dalalete düşüren yine Allah'tır. Allah'ın hidayeti vesileler ve vasıtalarla perdelenebileceği gibi, dalalete düşürmesi de vasıtalarla veya doğrudan olabilir. İnsan dalalete karşı Allah'a sığınmak, hidayeti içinde ona şükrederek yine ona sığınmak zorundadır. Bunun için iki ilahi isim, yani El-Hadi ve El-Mudil, Allah'ın kulları hakkındaki bu hükümlerini icra eder. Bu isimleri bilen mümin, Allah'tan başka hadi ve ondan başka dalalete düşürebilecek yoktur diye sadece ona tevekkül eder, sadece ondan yardım ister, sadece ona yönelir.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Furkan Suresi 61-67. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Allah Celle Celaluhu Tevbe suresi 128. ayeti kerimede şöyle buyurur: "Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Mevlid-i Nebi geceniz mübarek olsun."
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder:
3: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
1: Saf Suresi 1-9. Ayetler.
4: "Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, "Ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim" demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince, "Bu apaçık bir sihirdir" dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hud Suresi 9 ila 16. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı, canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım.

Yaşlı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. İnfitar Suresi 6 ila 19. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olur.

0: yaptıklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Yunus Suresi 57 ila 64. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkârdır. Fakat onların çoğu onun nimetlerine şükretmezler. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağır

0: Lığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Çakmak. Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler.

0: Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an, Konulu Tefsir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? De ki, Allah öyle dileseydi, ne ben onu, Kur'an'ı size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? De ki, ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı işler yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince, seni onlara bir koruyucu olarak göndermedik. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü "dinledik ve boyun eğdik" demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Ey iman edenler! Söz ve davranışlarınızda Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Sesinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Onlar ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır. Üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, İşte bunlardır kurtuluşa erenler. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın yardımı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme.

kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da, sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et. Secde edenlerden ol. Kesin olan ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri eski dininize mi döneceksiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Konunun kavramsal bağlamı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın gönderdiği son elçisidir. Kur'an-ı Kerim'de onun bir beşer olduğu vurgulanır. Onun çocukluğuna, yetimliğine, fakirliğine, gençliğine ve uzun bir süre kendi toplumu olan Mekkeliler içinde yaşadığına değinilir. Peygamber olarak seçildiği ve kendisine vahyedildiği bildirilir. Allah'ın buyruklarını kullarına getiren son elçisi olarak ona iman ve itaat edilmesi emredilir. O, vahye uyanların ahirette kazanacağını müjdelemek, uymayanlarınsa cezayla karşılaşacağını bildirmek için gelmiştir. Kur'an'da Yüce Allah'ın ona verdiği ayrıcalıklara dikkat çekilir. Onun ümmeti için bir örnek olduğu, onda uyulması gereken çok güzel ölçüler bulunduğu bildirilir. Hazreti Peygamber'in müminlerle olan ilişkisi, müşrikler, ehli kitap ve münafıklarla mücadelesi Kur'an'ın başından sonuna ele alınır. Hazreti Muhammed, vahyin eğittiği mükerrem bir elçi olarak Yüce Allah'ın rahmetini müjdeleyen ve azabından sakındıran ayetleriyle insanları eğitip terbiye eden son peygamberdir. Muhammed ismi Hamide kökünden türemiştir. Ham, övmek demektir. Muhammed kelimesi de devamlı övülen, övgüye değer, bütün güzellikleri ve iyilikleri kendinde toplayan kişi anlamındadır. Ahmet, Mahmud, Hamid, Hamid isimleri de aynı kökten türemiştir. Muhammed ismi Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde geçer. Kur'an'da bir defa zikredilen Ahmed ismi ise Allah'a başkalarından daha iyi ve daha çok hamd eden ya da örnek kulluğu ve güzel ahlakı sebebiyle başkalarından daha çok övülen anlamındadır. Kur'an'da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için öğüt veren, müzekkir, müjdeci, beşir, şahitlik yapan ve örnek olan, şahit, müjdeleyen, mübeşşir, uyaran, nezir, Allah'a davet eden, da'i ilallah, aydınlatıcı kandil, siracen munira, şefkat ve nezaket sahibi, rauf, merhametli, yardıma koşan, yaraları saran, rahim, aydınlık olan, aydınlatan, nur, bütün alemlere rahmet, rahmeten lil alemin, nübüvvet yükünü yüklenmiş, müzzemmil, tebliğ yapmak üzere hazırlığını yapmış, müddessir gibi sıfatlar kullanılır. Allah Teala Hazreti Muhammed'i peygamberlik, risaletle vazifelendirmiş, onu kullarına Resul, elçi ve Nebi olarak seçmiştir. Vahiy meleği olan Cebrail'i ona göndermiştir. Böylece Kur'an'ın inişi, nüzul gerçekleşmiş, son ilahi kitap 20 yılı aşkın bir sürede ayet ayet, sure sure inmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara imanı öğretmiş, onları İslam dinine davet

etmiştir. Kendisine indirilen vahyi bildirmiş, tebliğ, ona açıklamış, beyan, insanları kötülüklerden arındırmıştır, tezkiye. Şehirlerin anası Ümmül Kura, Mekke'den başlayarak Allah'ın sözünü, zikrini Medine'ye, Yesrib'e, oradan da Arap Yarımadası'na yaymıştır. Bütün insanların doğruyu görmesi, hidayet için peygamberliği süresince mücadelelerle dolu bir hayat yaşamıştır. Bu uğurda hicret etmiş, cihatta bulunmuş, zaman zaman düşmanlarıyla savaşmış, kıtal, pek çoğuyla barış yapmış, sulh ve büyük fetihlere imza atmıştır. Allah Teala onu doğru bilgi, hakla gönderdiğini ve onun dosdoğru bir yolda, sırat-ı müstakim de bulunduğunu bildirmiş, ümmetine onu güzel örnek, üsve-i hasene olarak göstermiştir. Bütün ümmetin ona uymasını, itaat etmesini, ittiba etmesini istemiştir. İster ismi açıkça anılsın, ister anılmasın, Kur'an'ın her konusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgilidir. Yaratılmadan yeniden dirilişe, tevhidten küfrün her çeşidine, ibadetten erdem ve iyiliklere, dünyalık işlerden ahiret hayatına, devlet yönetiminden evindekilerle ilişkisine kadar bütün konularda şu ya da bu şekilde Allah'ın son elçisiyle bir ilgi kurulur. Çünkü dini ve hayatı öğreten son kitap, onun aracılığıyla öğretilmiş ve yaşanmıştır.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve

0: Müminleri müjdele. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi. Doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe Allah bir toplumu saptıracak değildir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gecenin ortasında Medain şehri korkunç bir çatırtı ve gürültü sesiyle uyandı. Hükümdarla birlikte halk da heyecan içinde yataklarından fırladı. Manzara korkunçtu ve telaş vericiydi. Hükümdar sarayının o sapasağlam burçlarından 14'ü çatırdayarak yıkılıvermişti. Geceyi korkular içinde geçiren Kisra, sabaha çıkar çıkmaz memleketinin dini reislerini derhal bir toplantıya çağırdı. Toplantıda cereyan eden hadisenin neyin nesi olduğunu görüşeceklerdi. Bu sırada toplantıda bulunan İran Başkadısı Mubezan söz alarak gördüğü bir rüyayı anlattı. Gördüm ki yüzlerce kükremiş deve önlerine şaha kalkmış Arap atları olduğu halde Dicle suyunu geçti ve İran topraklarına yayıldılar. O gece kainatın güneşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmişti. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Çakaroğlu. Mü'min Suresi 3 ila 17. Ayetler.

وما يتبع

رفيع الدرجات.

ذرا يوم التلاق.

اليوم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
3: Kavramların Hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, bildiğini öğretmenin gerekliliğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 151. Ayet.
6: Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.
4: Bakara Suresi 159. Ayet.
7: İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Wow Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün, onlar bizim bir bilgimiz yok, bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrail oğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik, şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa!

0: Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi. Eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim. Kalplerimiz güvenle dolsun. Bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı. Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu. Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd ederim.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kafirun Suresi.

0: الله أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Mülk Suresi 15 ila 30.

0: Rahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir.

0: De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti. Yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın

Scorsese. Ayetlerle ibadet. Allah Teala şöyle buyuruyor: erkek ya da kadın kim mümin olarak salih amel işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yaptıklarına karşılık olarak en güzeliyle vereceğiz. İman, Allah'ın varlığını ve birliğini, iman esaslarını kalbimizle doğrulamak ve sözlerimizle ifade etmektir. Yapıp ettiğimiz salih amellerimiz ise imanımızı koruma gayretimizdir. Yani inandığımız gibi yaşamaktır. Salih amel, Allah katında değeri olan, söylenmesi veya yapılması durumunda sevap umulan, kişinin kendisine ve çevresine yararlı ve güzel davranışlardır. Allah'ın rızasına erdirecek her bir ibadetimiz birer salih ameldir. Kur'an-ı Kerim'de müminlerden bahseden ayetlerin çoğunda peşinden salih amel işleyenlere yer verilmektedir. Bu ayeti kerimede ise salih amel işleyenleri kadın veya erkek olsun diyerek ayrı ayrı belirtmesi, övgüyle zikretmesi anlamlıdır. Özellikle İslam öncesinde kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, kadına hak ettiği değeri vermeyen cahiliye döneminin zihin yapısına bir reddiyedir. Kadını ve onun haklarını yok sayan, onu fayda sağlanacak bir araç olarak görüp istismar eden çıkarcı ve hastalıklı günümüz zihniyetine de bir reddiyedir. Zira Allah katındaki üstünlük, erkek veya kadın olmaya göre değil, yapıp ettiğimiz güzel işlere göre olacaktır. Hiçbir emek zayi olmaz. Allah kuluna borçlu kalmaz. O, kullarına her zaman lütufta bulunur. İkram ve ihsanını esirgemez. O, rızıklandırır. Karşılıksız verendir O. İstemeden de verir. Bizim birçok hata ve kusurumuza rağmen bizi cezalandırmada aceleci davranmaz, zaman verir. Kendimizi gözden geçirmeye davet eder. Güzel davranışlarımızın karşısında da her zaman fazlasıyla karşılık verir. Bu ayeti kerimede bunun somut bir örneğini de görmekteyiz. İslam'a göre güzel işlerimize değer katan, bizi de cennete götürecek olan en başta imanımız olacaktır. Allah'ın varlığına ve birliğine iman edenler cennete ulaşacaktır. İman esaslarına gönülden bağlı kalanlar ebedi nimetlere kavuşacaktır. Müminler dünyada birbirleriyle ilişkilerinde güzel ahlaklı olacaktır. Ahirette de arınmış bir nefisle cennete girme ümidini taşıyacaktır. Ancak imandan mahrum kalplerin, bize sadece dünya yeter diyen dillerin ahirette hiçbir nasibi olmayacaktır. Zira onlar sadece dünyayı tercih ettiklerinden ve ahireti inkar edercesine dünya nimetlerini sorumsuzca kullandıklarından dolayı orada sadece hesapları ve kötü sonlarıyla yüzleşeceklerdir. İman edenlerse hem bu dünyadan hem de ahiret yurdundan nasibini arttırmış olacaktır. Allah Teala bu ayeti kerime ile inananların yüreklerine bir ferahlık esintisi sunmakta ve büyük bir müjde vermektedir. Çok güzel ve hoş bir hayatı kendilerine yaşatacağını ve mükafatları erdireceğini ısrarla vurgulamaktadır. Cennet ehline müjdeler, bir değil binlerce ilahi mesajla haber verilmektedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt onlar içindir.

0: العيد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz, düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an doğru yolu gösterir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hadid Suresi 20 ila 25. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur, gider. Tıpkı şöyle.

0: bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kalem ve yazıyla alakalı kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kalem Suresi 1 ila 3. ayetler.
3: Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır.
1: Alak Suresi 1 ila 5. ayetler.
4: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "Onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir onda. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya suresi 87 ve 88. ayetler. Hazreti Yunus'un duası.
2: Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştıramayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde
3: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum"
2: diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif.

okuyan Cihat Bodur. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nisa suresi 60 ila 64. ayetler.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tağut'u tanımamaları kendilerine emrolduğu halde onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Münafıklara, Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra da biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur? Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onları aldırma, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer

0: onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Tarık Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Görünüşe aldanma. Seyl İbni Sa'd radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerden bir adam geçti. Allah'ın elçisi yanında oturana, "Şu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. O da, "Bu adam toplumun ileri gelenlerinden hatırlı bir kişidir. Vallahi o bir kızla evlenmek istese isteği yerine getirilir. Birine aracılık etse ricası kabul edilir. Konuşmaya kalksa sözü dinlenir." diye cevap verdi. Resul-i Ekrem bir şey söylemedi. Sonra oradan biri daha geçti. Resul-i Ekrem yine yanında oturana, "Ya bu adam hakkında ne dersin?" diye sordu. Bu defa o sahabi, "Ey Allah'ın elçisi, bu adam fakir Müslümanlardan biridir. Bir kızla evlenmek istese ona istediği kız verilmez. Birine aracılık etse ricası kabul edilmez. Konuşmaya kalksa sözü dinlenmez." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. "Bu fakir adam var ya, öteki gibi bir dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Her daim özlediğimiz Nebi'nin doğum gecesi mübarek olsun.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Rum Suresi 31-40. Ayetler.

0: Onun şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayış ile sevinip böbürlenmektedir. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Haydi, şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor? İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Neml Suresi 1-6. Ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamberin Miraç mucizesini şöyle beyan buyurur. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsra Suresi 1. Ayet.
3: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
1: Necm Suresi 18. Ayet.
4: Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

وكفى بالله شهيدا.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onlar

0: onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 151. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
2: Taha suresi 25 ila 28. ayetler.
4: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Araf Suresi 172 ila 181. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ım.

0: Hani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız demiştik. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Hakka dönsünler diye işte ayetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür. Allah kimi doğru yola iletirse odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Yarattıklarımızdan hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hakla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Zariyat Suresi 1-23. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır.

0: Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Tekâsür Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

İman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Ebu Zer'in rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Hadisten öğrendiklerimiz. İslam ahlakının en belirgin yönleri hasbilik, yani hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah'ın rızasını gözetmek ve ihsan, yani kendisi Allah'ı görmese de her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu, İslam'da ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Allah-u Teala, Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru olanları cennetle müjdelemiştir. Resulullah da, müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır buyurarak, iman ve ahlak birlikteliğine vurgu yapmıştır. Ayrıca ahlakı en güzel olanların en hayırlı insanlar ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir. İslam ahlakında vicdan da göz ardı edilmemiştir. Şuurlu, iman sahibi bir kimse, vicdanına danışarak iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilir. Çünkü iyilik, sevap, kalbin kendisiyle huzur ve sükun bulduğu, kötülük, günahsa kalbi huzursuz eden şeydir. Nitekim Hazreti Peygamber, iyilik güzel ahlaktır, kötülükse içini huzursuz eden ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir buyurmuştur. Ancak insanın fıtratı gereği yanıldığı ve hata ettiği zamanlar olabilmektedir. Böyle bir durumda Allah Resulü şunu tavsiye etmektedir. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Çünkü Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere yapılan hayır ve hasenat kötülükleri gidermektedir. Allah insana hem kötülük duygusunu hem de takvasını, yani kötülükten sakınmayı ilham etmiştir. Dolayısıyla insanın yaratılışından sahip olduğu bir meleke olarak ahlak, iyi ya da kötü yönde değiştirilmeye müsait bir konumdadır. Cenab-ı Hak tarafından iyi, güzel, temiz görülen davranışlar güzel ahlak, kötü, çirkin ve pis addedilen fiillerse kötü ahlak kapsamında değerlendirilmiştir. Ve bu ahlaki davranışlar sonuçları itibarıyla cennetle mükafatlandırılma ya da cehennemle cezalandırılma şeklinde uhrevi müeyyidelere bağlanmıştır. Yüce Allah, ahirete iyilik getirene ondan daha hayırlısının, kötülük getirene ise ancak işlediğinin cezasının verileceğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber, kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah, söz ve fiilleri çirkin kimselere son derece öfkelenir buyurmuş, ahlakını güzelleştiren kimseye cennetin en yüksek makamından bir köşk verileceğine kefil olduğunu belirtmiştir. İslam ahlakında önem verilen bir diğer husus da istikamettir. Ahlakın özümsenmesi, niyet ve eylem birlikteliğiyle gerçekleşir. Davranışlar tek başına değil, ancak niyetle, kalple uyumlu olduğu sürece değer ifade etmektedir. Zira ameller ancak niyetlere göre değer kazanır. Allah Celle Celaluhu, ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır buyurarak inananları bu hususta uyarmaktadır. Peygamberimiz de kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz
dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz.

0: komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez buyurarak, aynı şekilde müminin ahlaki tutarlılığa sahip olması gerektiğine dikkat çekmiştir. Ahlakla ibadetler arasında da sıkı bir ilişki vardır. İbadet, Allah'a karşı bir görev olmakla birlikte kişiyi ahlaki açıdan geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu yüzdendir ki Kur'an'da namazın her türlü hayasızlık ve kötülükten alıkoyma özelliğine vurgu yapılmıştır. Aksi takdirde kişinin ibadeti ahlakını güzelleştirmeye vesile olmuyorsa çelişkili bir durum söz konusudur. Nitekim Allah Resulü namazı, orucu ve sadakasının çokluğuyla anıldığı halde komşularını diliyle inciten bir kadın hakkında kendisine sorulduğunda onun cehennemde olacağını söylemiştir. İman, ibadetler ve ahlak arasındaki bu denge ve birliktelik göstermektedir ki ahlaklı olmak tek kelimeyle her şeyde tevhidi bulma çabasıdır.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nahl Suresi 120 ila 128. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
0: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Rum Suresi 28 ila 32. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayış ile sevinip böbürlenmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Rabbimiz Allah, Enbiya suresi 107. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Mevlid-i Nebi geceniz mübarek olsun.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Bakara Suresi 58 ila 61. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta "Ya Rabbi, bizi affet" deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz

0: Öyleyse inin şehre. İstedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, göklerin yaratıcısının kendisi olduğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Naziat Suresi 27. Ayet.
4: Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.
1: En'am Suresi 14. Ayet.
5: De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da O bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

Ya Rab, ya Rab. Eşlerimiz, çocuklarımız, altınlar, gümüşler, mal, mülk, nefsimiz, makamlarımız, mevkilerimiz, tutkularımız, arzuladığı şeyler bize güzel gösterildi. Başımızı döndüren bu dünyadan, gözümüzü alan ihtişamından, gönül aynalarımızı karartan şaşasından, yüreklerimizi yavaş yavaş kemiren hırstan, kibirden, riyadan, hasetten, şeytanın ve nefsimizin vesvesesinden sana sığındık. Yüreklerimizi senden gayrısından arındır ya Rab. Gönül aynamızı kirinden, pasından temizle. Aklımızdan dünyalıkların yükünü kaldır. Gönüllerimizi sana ve Resulüne mekan olmaya layık eyle ya Rab.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yasin Suresi 38 ila 40. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiri düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tahsin Karanfil. Alak Suresi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: سندعو الزبانية كلا لا تطعه فاسجد واقترب. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzereyse ya da takvayı Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Hadi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez.

0: secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Ahzab Suresi 39 ila 48. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Muhab Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Yamalılar Gazvesi. Ashab-ı Kiram'dan Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir gazveye gitmiştik. 6 kişiydik ve sadece bir devemiz vardı. O deveye nöbetleşe biniyorduk. Yürümekten ayaklarımız delinmişti.

Hatta benim hem ayaklarım delinmiş hem de tırnaklarım düşmüştü. Bu yüzden ayaklarımıza bez sarıyorduk. Onun için bu gazveye Yamalılar Gazvesi anlamında Zatürrika adı verildi. Bu olayı Ebu Musa el-Eşari'den dinleyen oğlu Ebu Bürde şunları söyledi. Babam bunları anlattıktan sonra söylediğine pişman oldu ve bunları anlatmakla hiç de iyi etmedim dedi. Herhalde babam yaptığı bir iyiliği ifşa etmekten rahatsızlık duymuştu. Peygamber Efendimizin bizzat katıldığı seferlere, savaşlara gazve denir. Bedir gazvesi, Uhud gazvesi gibi.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Beyyine Suresi.

0: خشي ربه. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sayfeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sayfelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
3: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Hucurat Suresi 11 ila 18. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler, zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakın. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Çünkü iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şey eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed, de ki siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimiz Allah Ahzab suresi 21. ayeti kerimede şöyle buyurur: Ey müminler! Andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene vardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi. Ey Muhammed, bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini Kur'a için atarlarken sen yanlarında değildin. Bu konuda tartışırlarken de yanlarında değildin. Hani melekler şöyle demişti: ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır. O beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak salihlerden olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu.

0: Celalü, göklerin ve yerin tasarrufunun Allah'a ait olduğunu şöyle beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Fetih Suresi 14. Ayet.
2: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: Yasin Suresi 83. Ayet.
3: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.
0: Nur Suresi 42. Ayet.
4: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: Câsiye Suresi 27. Ayet.
5: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Rahman Suresi 1-27. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki deniz

0: kızı salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهي يا رب، إلهي يا رب، خالق كائنات سنسن، bizi yoktan vücuda getiren, bize hayat veren sensin. Dünya hayatını yaşatırken muhtaç olacağımız şeyleri, rızık kapıları açarak bize ikram eden sensin. İkram ettiğin imkanlardan senin rızanı tahsil istikametinde infak mekanizmasında bulunarak infak mekanizmasını çalıştırmamızı bize zaman zaman emir şeklinde, zaman zaman teşvik edici ifadelerle bu vazifeyi bize yükleyen sensin. Rabbim, Rabbim, evvela bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Hele hele haddini bilmeyen, verdiğin servetle böbürlenen, sana karşı bile gelebilecek asiliği, cüretkarlığı gösterenlere bizi muhtaç duruma düşürme ya Rabbi, düşürme ya Rabbi. Senin kapından başka rahmet kapısı tanımıyoruz. Bu kapıdan bizi uzak eyleme ya Rabbi. İhtiyaç halinde Rabbim diyenlerden eyle. Sıkıntı halinde Rabbim benim sıkıntılarımı sen giderebilirsin diyerek muhtaç olanlara bizi muhtaç etmeden, herkesin ihtiyacını giderici olarak sana yönelmeyi, sana sığınmayı, sana bağlanmayı, koyduğun kurallara göre, verdiğin emirlere göre, yaptığın tavsiyelere göre, teşvik ettiğin her türlü hayrın içinde olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimize, bu infak mekanizmasını bekleyen, bunun uygulamasını bekleyen kardeşlerimize imdad eyle. Hasreten Gazze'deki kardeşlerimize imdad eyle. Doğu Türkistan ve emsali yerlerdeki mazlum kardeşlerimize ikram eyle ya Rab. İkram eyle ya Rab. İkram eyle ya Rab. Onlara sahip ol ya Rab. Sahip ol ya Rab. Zulmedenlerin de güç ve takatını yok eyle ya Rab. Yok eyle ya Rab. Birliklerini mahveyle ya Rab. Mahve.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Hud Suresi 44 ila 49. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu. Denildi, su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun.

0: denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah: Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Nuh: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi. Ona denildi ki: Ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Taha Suresi 124 ila 132. ayetler.

ومن آلاء الليل فسبح.

ورزق ربك خير وأبقى.

0: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız.

0: Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Azim olan Allah.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Ali İmran Suresi 161. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Herhangi bir peygamberin emanete hainlik etmesi düşünülemez. Kim ihanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı ödenir. Allah peygamberlerin hallerini hıyanetle kirlenmeyecek şekilde nezih kılmıştır. Allah'ın peygamberlik görevini verdiği kimseler, görevi zorunlu bir şekilde ve layıkı veçhile yerine getirirler. Allah'ın emri olmaksızın, kendisine yakın kimselere özel bir ilgi göstermedikleri gibi, ulaştırılması emreden kimselerden bir nasibi engellemezler. Başka bir ifadeyle, içlerindeki duygu sebebiyle tebliği kimseden engellemezler. Hazreti Peygamber, amcası Ebu Talib hakkında git ve onu defneyle buyurdu. Bunu müminlerin emiri Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali kendisine amcan dalalet üzere öldü dediğinde söylemişti. Hazreti Peygamber amcasının katili Vahşi Müslüman olduğunda onu nasıl kabul etmişti? Bir görüşe göre peygamberlerden herhangi birisinin sırlarımızı ehli olmayanlara vererek zayi etmesi mümkün değildir. Aksine onlar her şeyi yerli yerine koyarlar. Bir rivayette insanlara kendi mertebelerine göre davranmanız emredildi denilir. Ali İmran Suresi 162. Ayet. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Orası ne kötü varılacak yerdir. Allah'ın ezelde razı olduğu kimseyle kendisine kızıp hallerinde başarılı

karısız kıldığı ve amellerine bel bağlattığı, ihsanlarını görmeyi unutturduğu kimseler bir değildir. Onlar Allah'ı razı eden işlere uymaz, emredilen şeye bağlanmazlar. Kim arzusunun zorladığı şeyden yüz çevirip Allah'ın emrettiği şeye boyun eğerse, hiç kuşkusuz Allah'ı razı eden işlere uymuş demektir. Bu davranışlarda cenneti hak eder. Ali İmran Suresi 163. Ayet. Onlar Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Yani onlar Allah'ın hükmünde derece sahipleridir. Bir kısmı yakın ve mutlu, bir kısmı uzak ve bedbahttır. Ali İmran Suresi 164. Ayet. Kuşkusuz Allah içlerinden bir peygamber gönderdiğinde müminlere büyük lütufta bulunmuştur. Peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okur. Onları tezkiye eder, kitabı öğretir, hikmeti öğretir. Halbuki daha önce onlar açık bir dalaletteydiler. Allah onlara marifeti bolca vermiş, nimetlerini ihsan etmiştir. Allah onlara bütün yaratılmışların efendisi olan Hazreti Mustafa gibi bir peygamber göndermiş. Allah'ın rahmeti onun ve ailesinin üzerine olsun. O da onlara dinlerini öğretmiş, burhanlarını açıklamıştır. Onlara her açıdan nimetler vermiştir. Onlarsa Allah'ın nimetlerine şükretmemiş, onun hakkına saygı göstermemiş, peygamberin onlara gösterdiğini görmemiş, dalaletlerinden geride durmamışlardı. Bu durum inkar eden ve büyüklenen düşmanlarının halidir. Müminlere gelirsek, onlar ihtiyarlarında ihsana uymuş, peygamberin emrine duyarak ve itaat ederek karşılık vermiş, dünya ve ahirette saadete ermiş, Allah'tan ihsan ve yakınlık kazanmışlardır. Ali İmran Suresi 165. Ayet. Onların başına iki katını getirdiğimiz bir musibet başınıza geldiğinde, bu nereden başımıza geldi dediniz, öyle mi? De ki, o musibet kendinizdendir. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Yaratılmışın özelliği, kendilerinden ortaya çıkan hata ve günahları unutmak, onlara gelen sıkıntı ve hüsran sebebiyle Allah'ı suçlamaktır. Halbuki sürekli suç ve hata işleyen birisinin intikama maruz kalacağını unutmamak gerekir. Ali İmran Suresi 166-167. Ayetler. İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. O da müminleri belli etmesi ve münafıklık yapanları belli etmesi içindir. Onlara gelin, Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi. Onlarsa savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan daha çok küfre yakındı. Dilleriyle içlerinde olmayanı söylüyorlar. Allah içlerinde gizlediklerini çok iyi bilmektedir. Müminlere ve basiret sahiplerine Uhud Savaşı'nda karşılaşmış oldukları büyük fitneyi Allah kolaylaştırmıştı. Bunuysa bütün bunlar Allah'ın izniyledir demekle yapmıştı. Allah'ın izniyle insana gelen bela baldan daha tatlı, nimetten daha hazlıdır. Sonra peygamberle beraber olurken samimiyet ve ihlastan yoksun olanlar gerekçe göstermiş ve tembellik etmişlerdi. Şair şöyle demiştir: melul kişi ayrılmak isteyince beraberlik bıkkınlık verdi ve olan oldu der. Dilleriyle içlerinde bulunmayanı söylerler. Onlar bal üretmiş fakat ona zehir katmışlardır. Hiç kuşkusuz onlar bir tuzak kurmuş, Allah da tuzak kurmuştur. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ali İmran Suresi 168. Ayet. Onlar oturup dururken kardeşleri için bize uysalar da öldürülmezlerdi diyenlerdir. De ki, doğru sözlüyseniz kendinizden ölümü savun bakalım.
nefislerinin süslemesiyle arzu ve hevayı tercih

0: etmek gibi davranışlara yönelip, sonra da ilahi kazanın hükümlerinin cereyanına itiraz ederek, savaşa çıkmasalardı selamette kalırlardı diyenlerin zanları, hiç kuşkusuz kınanmış zanlardır. Onların kalpleri hakikatleri müşahededen uzaktır. Ey Muhammed! Onlara kendileri için hayatı sürekli kılmalarını ve ölümü kendilerinden savmalarını söyle. Ona nasıl güç yetirebilirler ki? Heyhat!
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Nisa Suresi 103 ila 106. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Allah Celle Celalü Tevbe suresi 128. ayeti kerimede şöyle buyurur: Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Mevlid-i Nebi geceniz mübarek olsun.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. İsra Suresi 41-52. Ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرف

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. De ki, eğer onların iddia ettiği gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir. Hemen cezalandırmaz. Mühlet verir. Çok bağışlayandır. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar. Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık doğru yolu bulamazlar. Dediler ki biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi? De ki şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun. Yine de diriltileceksiniz. Diyecekler ki peki bizi hayata tekrar kim döndürecek? De ki sizi ilk defa yaratan. Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzda sallayacaklar. Ve ne zamanmış o diyecekler. De ki yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de iyilerin ve kötülerin tanımını şu şekilde beyan eder.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Bakara Suresi 207. Ayet.
8: İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir.
6: Beyyine Suresi 6, 7 ve 8. Ayetler.
9: Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı

0: içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.
1: Câsiye Suresi 21. Ayet.
2: Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar.
1: İnfitar Suresi 13 ve 14. Ayetler.
3: Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler.
1: Leyli Suresi 4, 5, 6 ve 7. Ayetler.
4: Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.
5: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Tevbe Suresi 30 ila 33. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlarsa İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Araf Suresi 134 ila 141. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Üzerlerine azap çökünce, ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrail oğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz dediler. Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar. Bu yüzden onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan kavmi İsrail oğullarını, toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz, onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve özenle kurup yükselttiklerini yerle bir ettik. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrail oğulları, ey Musa, onların kendilerine ait ilahları, putları olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana dediler. Musa şöyle dedi, şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz bunların din diye içinde bulundukları şey yok olmaya mahkumdur. Yapmakta olduklarının hepsi batıldır. Sizi alemlere üstün kılmışken Allah'tan başka ilah mı araştırayım size? Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı. Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Nur Suresi 36 ila 38. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ali İmran Suresi 121 ila 129. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani sen müminleri Uhud'da savaş mevzilerine yerleştirmek için sabah erken ailenden evinden ayrılmıştın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani sizden iki takım paniğe kapılarak çözülmeye yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Andolsun siz son derece güçsüzken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere Rabbinizin indirilmiş 3000 melekle yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır. Bir de Allah bunu inkar edenlerden bir kısmını helak etsin veya perişan etsin de umutsuz olarak dönüp gitsinler diye yaptı. Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah ya tövbelerini kabul edip onları affeder ya da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 2. bölüm. Kapıların kapanışı. İffetin sınavı. Kapılar bazen yalnızca mekanı kapatmaz. İnsanın önüne bir imtihanı da kapatır. Bir odanın sessizliği, bir kalbin sadakatini ortaya çıkarır. Kimsenin görmediği zannedilen yerde insanın asıl yönü belli olur. Aziz'in evinde de böyle bir an yaşanır. Yusuf artık gençlik çağındadır. Güzelliği, asaleti ve temizliğiyle dikkat çeker. Onun bu hali Aziz'in hanımının kalbinde yanlış bir arzunun büyümesine sebep olur. Kaynaklarda Züleyha adıyla anılan bu kadın Yusuf'a yönelir. Onu kendisine çağırır. Bu çağrı yalnızca bir kadının daveti değildir. Bu, nefsin, arzunun, gücün ve fırsatın birleştiği tehlikeli bir andır. Kapılar kapanmıştır, mekan daralmıştır. Dışarıdan bir göz yoktur. Fakat Yusuf bilir ki Allah görmektedir. Hazreti Yusuf'un cevabı bütün zamanlara bırakılmış bir iffet dersidir. O, Allah'a sığınır. Önce Rabbini hatırlar. Sonra kendisine iyilik eden efendisinin hukukunu hatırlar. Zulmün iflah olmayacağını bilir. Bu tavır bize şunu öğretir. Günah anında insanı tutan şey yalnızca korku değildir. Vefa da insanı tutar. Edep de insanı tutar. Haya da insanı tutar. Fakat bütün bunların en üstünde Allah bilinci vardır. Yusuf o anda tartışmayı seçmez. Günaha yakın durmayı seçmez. Kendini ispat etmek için beklemeyi seçmez. Kapıya doğru yönelir. Çünkü bazı fitnelerle konuşulmaz. Onlardan uzaklaşılır. Bazı kapılar durup direnilecek yer değil, hızla çıkılacak yerdir. Yusuf'un yaptığı budur. O günaha doğru değil, çıkışa doğru koşar.

0: Fakat Züleyha onu engellemeye çalışır. Yusuf'un gömleğini arkadan yakalar ve gömlek yırtılır. Tam o anda kapı açılır. Aziz eşiyle Yusuf'u kapının önünde bulur. İnsan bazen haklı olduğu halde suçlanan kişi olur. Yusuf da öyle olur. Suç ona yöneltilir. Züleyha kendisini savunur, Yusuf'u itham eder. Fakat hakikatin bir izi vardır. Bazen bir söz, bazen bir şahit, bazen de yırtılmış bir gömlek. Olayın çözümü gömleğin nereden yırtıldığına bakılmasıyla ortaya çıkar. Eğer gömlek önden yırtılmışsa, kadının iddiası doğru sayılacaktır. Eğer arkadan yırtılmışsa, Yusuf'un kaçtığı ve kadının onu engellemeye çalıştığı anlaşılacaktır. Gömlek arkadan yırtılmıştır. Hakikat ortaya çıkar. Aziz, Yusuf'un suçsuz olduğunu anlar. Eşine günahından dolayı af dilemesini hatırlatır. Yusuf'a ise bu meseleyi büyütmemesini söyler. Fakat Sain toplumunda bazı gerçekler ortaya çıksa bile mesele her zaman kapanmaz. Çünkü bazen hakikat bilinir fakat insanlar hakikati değil, konuşulacak tarafı seçer. Hazreti Yusuf'un bu büyük imtihanı bize birkaç temel hakikati öğretir. Birincisi, iffet yalnızca dış görünüşle ilgili değildir. Yalnız kalındığında da korunması gereken büyük bir emanettir. İkincisi, insan töhmet yerlerinden uzak durmalıdır. Çünkü şeytan insanı çoğu zaman büyük adımlarla değil, küçük boşluklarla düşürür. Üçüncüsü, günaha karşı en doğru tavırlardan biri, onun etrafında oyalanmadan uzaklaşmaktır. Yusuf'un gömleği yırtılmıştır, fakat iffeti yırtılmamıştır. İtibarı hedef alınmıştır, fakat hakikat onu yalnız bırakmamıştır. Yine de bu olay sarayın duvarları içinde kalmayacaktır. Şehir konuşmaya başlayacaktır. Kadınlar fısıldaşacak, dedikodu büyüyecek, Züleyha ise bu dedikodulara karşı gösterişli bir cevap hazırlayacaktır. Bir sonraki bölümde şehrin diline düşen bu hadisenin nasıl büyük bir ziyafete ve yeni bir imtihana dönüştüğünü dinleyeceğiz.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Şura Suresi 51 ila 53. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Mücadele Suresi 9 ila 11. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin. Size kalkın denildiği zaman da kalkın ki Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Her daim özlediğimiz Nebi'nin doğum gecesi mübarek olsun.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Saffat Suresi 1-21. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri Allah'ın kelamı

0: Onlar yüce topluluğu, ileri gelen melekler topluluğunu dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır. Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler ve yok eder. Ey Muhammed! Şimdi sen onlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır, sen onların haline şaştın. Onlar ise alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar. Dediler ki, bu bir büyüden başka bir şey değildir. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak diriltileceksiniz. O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar diriltilmiş hazır beklemektedirler. Şöyle diyecekler: vay başımıza gelene, bu beklenen ceza günüdür. Onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür denilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celalü, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ana babaya itaat kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Biz insana, anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amelleri işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.
5: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.
6: Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni, hakkında hiçbir bilgini olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.
7: İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten

0: Kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret, dönüş banadır.
1: Ey Muhammed, de ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Enam Suresi 1-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz. Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Nitekim Hak Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı yine onu inkar

0: edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu, sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

0: kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım,
1: Allah'ım,
0: rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.
1: Sana sığınırım.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Kalem Suresi 34 ila 52. ayetler.

0: savunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara. Onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler hadi getirsinler ortaklarını. Baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı. Baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı. Ey Muhammed! Bu sözü, Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? Yahut gayb, levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat böyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti ve salih kimselerden kıldı. Şüphesiz inkar edenler zikri, Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar. Halbuki o Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaması.

0: unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Müddessir Suresi 1-31. Ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir

0: yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin. Kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır.
1: Azim olan Allah doğru söylüyor. Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman 17. bölüm. Susuz ev.
3: Osman bin Affan için artık Medine bir halifenin şehri olmaktan çıkmıştı. Evinin etrafı sarılmıştı. Mervan'ı teslim etmeyi reddedince halk onu kuşattı ve ona su vermediler. Bir şehirde suyu kesmek sadece bedeni değil, haysiyeti de sıkıştırmaktır. Çünkü susuz bırakılan kişi artık yalnız muhasara edilen biri değildir. İnsafın dışına itilmiş biridir.
4: Bitti.
5: Tamamen mi?
4: Bu kadarı kaldı. O da bir ağızdan fazla değil.
5: Sen iç.
4: Hayır.
5: İç dedim.
4: Sen susuzken ben içemem.
5: Ben Rabbimin sofrasında suya kanacağım inşallah. Çok yakında. Sen iç Nail'e.
3: Bu susuzluk anında Hazreti Osman dışarı çıkıp kalabalığa seslenir.
5: İçinizde Ali var mı?
6: Hayır.
5: İçinizde Saad var mı?
6: Hayır.
5: İçinizde bize su verecek birisi yok mu?
3: Bu söz kapının önündeki kalabalığa değil, insanlığın kalan tarafına söylenmiş gibiydi. Ve o ses Ali'ye ulaştı.
7: Ey Ebul Hasan, onu susuz bıraktılar.
5: Ne dedin?
7: Su vermiyorlar.
5: Hemen 3 kırba hazırlayın. Derhal götürün.
8: Çekilin, yol verin. Ah, yaralandı.
3: Yine de su içeri girdi. İnsaf tamamen ölmemişti. Ama can çekişiyordu. Ali'ye topluluğun artık Osman'ı öldürmek istediği haberi de ulaştı.
5: Hasan, Hüseyin.
9: Buyur baba.
3: Emret.
5: Kılıçlarınızı alın. Gidin. Osman'ın kapısında durun. Hiç kimsenin ona ulaşmasına izin vermeyin.
9: Baş üstüne.
5: Onu yalnız bırakmayacağız.
3: Bu sahne tarihin en hüzünlü tablolarından biridir. Çünkü içeride kuşatılan kişi halife. Kapıda duranlarsa bir kısmı ileride ümmetin en büyük isimleri olacak gençlerdi. Ve hepsi bir fitnenin tam ortasında henüz kan dökülmesin diye nöbet tutuyordu. Zübeyir oğluna seslendi.
10: Abdullah,
6: Buradayım.

0: git, kapıda dur. Hiç kimseyi ona ulaştırma.
1: Gidiyorum baba.
2: Resulullah'ın ashabından pek çok kişi oğullarını aynı maksatla gönderdi. Talha da oğlunu gönderenlerden biriydi.
0: Buradan geçilmez. Bu kapıdan kimse geçmeyecek.
3: İstediğiniz Mervan'sa onun için konuşursunuz. Ama bu evde can alınmayacak.
4: Siz hala onu savunuyor musunuz?
0: Biz zulmü savunmuyoruz. Ama kapıya dayanıp adam öldürmeyi de hak saymıyoruz.
2: İşte dışarıdaki büyük düğün buydu. İnsanların bir kısmı yanlışları düzeltmek için geldiklerini düşünüyordu. Ama düzeltme ile öldürme arasındaki çizgi çoktan incelmişti. Ve sonra oklar atıldı. Osman'a oklar atılmıştı. Hasan onun kapısında kana bulanmıştı. Mervan'a da bir ok isabet etmişti. Muhammed bin Talha kana boyandı. Ali'nin Mevlası Kamber yaralandı.
1: Hasan! Yüzünden vuruldu. Geri çekilin. Kapıyı bırakmayın.
2: Artık kuşatma yalnızca bağırış değildi. Kan görünmüştü. Ve kan kalabalıkların aklını sözden daha hızlı değiştirirdi. Tam da bu esnada Muhammed bin Ebu Bekir'in içine bir korku düştü.
5: Bu böyle olmaz. Eğer Haşimoğulları gelip Hasan'ın yüzünde kan görürse insanları Osman'ın başından savarlar. İstediğiniz şey de boşa çıkmış olur.
2: O halde
5: başka yol bulunacak.
2: Bu cümleyle birlikte kuşatma yeni bir safhaya girer. Açık kapıdan giremeyen öfke gizli yol aramaya başlar. Ama oraya bu bölümde girmiyoruz. Çünkü bu gece henüz kapıda tutulan nöbetin gecesidir. Evin içinde ise bambaşka bir zaman akıyordu. Dışarıda taş, ok, bağırış. İçeride susuzluk, bekleyiş ve dua.
6: Onun ne yaptığını biliyor musunuz siz? Eğer onu öldürürseniz de, bırakırsanız da, vallahi o geceyi uzun uzun Kur'an tilavetiyle ihya eden bir adamdır.
1: Naile.
6: Sustum çok. Ama artık susmak fayda vermiyor.
1: İnsanlar öfkeliyken hakikati duymak istemez.
6: Yine de hakikat söylenmeli.
2: Naile son ana kadar onun yanındaydı. Bu evde yalnız değildi. Ama yalnızlığın başka türlüsü vardı. Kalabalığın ortasında kendini anlatamamak.
6: Biraz dinlen.
1: Dinlenmek? Bazen insanın bedenine gelir de kalbine gelmez.
6: Korkuyor musun?
1: Ölümden değil, yanlış anlaşılmış gitmekten.
6: Allah bilir.
1: Evet.
6: Keşke dışarıdakiler bir an için içeri baksaydı. Bu evde ne taht var, ne gurur, ne taşkınlık. Yalnız yaşlı bir adam ve bekleyen bir gece var.
1: Belki de fitne en çok bunu görmeyendir.
2: Dışarıdaki kalabalık içeride bir saltanat hayal ediyor olabilir. Oysa içerideki manzara susuz bırakılmış bir ihtiyarın evidir. Ve yine de bu gecede insanlığın bütünü ölmemiştir. Kapıda nöbet tutan gençler vardır. Su ulaştırmaya çalışan yaralı kollar vardır. Yani fitnenin içinde bile son bir perde daha ayakta durmaktadır.
1: Kan durdu mu?
3: Biraz.
1: Sabaha kadar burada kalacağız.
7: Kalsak da bir şey hissediyorum.
2: Ne?
7: Sanki dışarıdaki sessizlik yalnızca dinlenmek için değil.
3: Ben de öyle hissediyorum.
2: İşte bu kuşatmanın ikinci gecesidir belki. Belki üçüncüsü. Ama asıl olarak içeri sızacak karanlığın eşiği.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya.

0: Kasas Suresi 22 ila 28. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirden çıkıp Medine'ye doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir," dedi. Medyen suyuna varınca, suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamız ise çok yaşlı bir adamdır," dediler. Bunun üzerine Musa, onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip, "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım," dedi. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa onun Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi. Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır," dedi. Şuayb, "Ben 8 yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer sen bunu 10 yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi. Musa şöyle dedi, "Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir husumet yok. Allah söylediklerimize vekildir." Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Gecenin ortasında Medain şehri korkunç bir çatırtı ve gürültü sesiyle uyandı. Hükümdarla birlikte halk da heyecan içinde yataklarından fırladı. Manzara korkunçtu ve telaş vericiydi. Hükümdar sarayının o sapasağlam burçlarından 14'ü çatırdayarak yıkılıvermişti. Geceyi korkular içinde geçiren Kisra, sabaha çıkar çıkmaz memleketinin dini reislerini derhal bir toplantıya çağırdı. Toplantıda cereyan eden hadisenin neyin nesi olduğunu görüşeceklerdi. Bu sırada toplantıda bulunan İran Başkadısı Mubezan, söz alarak gördüğü bir rüyayı anlattı. "Gördüm ki yüzlerce kükremiş deve önlerine şaha kalkmış Arap atları olduğu halde Dicle suyunu geçti ve İran topraklarına yayıldılar. O gece kainatın güneşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelmişti. Mevlid kandiliniz mübarek olsun."

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Câsiye Suresi 22 ila 26. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. De ki Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürecek. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Fetih Suresi 29. Ayet.
6: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih ameller işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
4: Enbiya Suresi 107 ila 112. Ayetler.
7: Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan, ve bir vakte kadar yararlanacaktır.

0: yalanlamadır. Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır dedi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Nisa suresi 92 ila 96. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir.

0: Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla, kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha suresi 114. ayet.
3: Rabbim ilmimi artır. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Adiyat Suresi.

0: أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Her bölümde yeniden düşünmeye, yeniden anlamaya bir davet. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat her pazartesi saat 20.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Öksal Pulgir. Âl-i İmran Suresi 14 ila 18. ayetler.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillah.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir.''

0: Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Her daim özlediğimiz Nebi'nin doğum gecesi mübarek olsun.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Kariya Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Bilir misin nedir yürekleri hoplatan büyük felaket? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Bilir misin nedir Haviye? O kızgın bir ateştir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 80.

0: 97.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Efendim, Mavrazi Ozan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bendeniz Ekrem Demirli. Programımıza önce Sahih-i Buhari ile başlıyoruz, İmam Buhari'nin. Burada Kitab-ül Hac'a gelmiştik. Kitab-ül Hac bayağı uzun bir bölüm. Uzun hadisler, daha doğrusu birçok hadis içeriyor. Bir de alt bölümler içeriyor. Şimdi birinci bab, babu vücubil hac ve fadlihi, hac ibadetinin farz oluşu ve onun fazileti hakkında. Ayet-i Kerime'ye atıf yapıyor. Ona bir yol bulabilenlerin beyti hac etmesi Allah'ın insanın üzerine bir hakkıdır diye, Ali İmran suresinden. Şimdi Abdullah İbni Abbas diyor, Resulullah'ın redifi, yani hayvan üstüne, peygamberin arka tarafına binmiş idi. Has'am kabilesinden genç bir kadın Resulullah'a geldi. Bu sırada fad kadına, kadınla fadla bakmaya başladı. Peygamber fadlığın yüzünü eliyle kadından başka tarafa çevirdi. Kadın, ya Resulallah, Allah'ın kullar üzerinde hac hususundaki farizası babama çok yaşlı ihtiyarlığında, yani hac ibadeti farz kılındı ama babam çok yaşlı. O deve üzerine sabit duramaz halde ona vekaleten ben hac edebilir miyim diye sordu. Peygamberimiz evet, vekaleten hac edebilirsin diye cevap verdi. Yani şimdi burada aslında sanki böyle bu hadis daha sonra mı gelse diye insan düşünüyor. Çünkü hacla ilgili bir şey bu. Yani ikinci bir konu, ikincil bir konu. Ama birinci konu tabii o şeyi vurguluyor, yani hadis o kısmında işte insanlara farz ibadeti işte belirlendi, tayin etti ama babam yaşlı, o nasıl yapacak gibi, o kısmından dolayı birinci hadis olarak aldı. Hadisin o ilk kısmı da, yani Abbas'ın oğlu Fazl hakkında aktarılan kısımda önemli. Peygamberimizin yeğeni bu, kuzeni oluyor herhalde. Ondan sonra yakışıklı bir gençmiş. İşte kadın ona bakıyor, kadına bakıyor filan. Peygamberimiz ama böyle eliyle yüzünü döndürtüyor yani Fazl'ın. Çok yani hani meşhur bir hadistir. Böyle çok da hani bir gençle Peygamberimizin diyaloğu bakımından da böyle bir örnek olarak zikredilir. Yani talim bakımından, terbiye bakımından. Yani sert bir tepki yok filan. Böyle öğretiyor. Yine bu farziyet kısmında başka bir konu geçiyor. Yukarıda tabii vekalet kısmı da hani zikredilmiş oldu. İnsanlar için de hacı, insanlara hacı ilan eyle. Gerek yaya gerek uzak yoldan gelecek develerin üstünde sana gelirler. Ta ki kendilerine ait olan menfaatlere şahit olsunlar diyor. Bu ayet-i kerimeyi zikrediyor. Nasıl hadis-i şerifte Resulullah'a diyor, Zülhüleyfe'de devesine binmekte, sonra da devesi kalkıp doğrulasıya deyin telbiye okumaktayken gördüm. Haccın bir kısmı, yani ben Resulullah Zülhüleyfe'de devesine binmekte, sonra da devesi kalkıp doğrulasıya deyin telbiye okumaktayken gördüm diyor. Haccın bir unsuru yani. Daha doğrusu hani deveyle gelinebilir, yani yürüyerek gelinebilir, deveyle gelinebilir anlamında. Dolayısıyla şimdi Peygamber Efendimiz aslında deveyle yani hac yapmasının nedeni yukarıki ayet-i kerime uymuş olması. Yani ayet-i kerime böyle betimlediği için bir bakıma ayet-i kerimeyi tasdik sadedinde o şekilde deveyle gelmiş oluyor. Yani ne diyeyim, yani zor olduğu için ya da yorulduğu için değil de ayet-i kerime böyle dediği için böyle geliyor. Yine aynı hadis-i şerif, Resulullah'ın yüksek sesle telbiye getirmesi, Zülhüleyfe'den devesi onu dümdüz doğrulttuğu sıradan itibaren, yani orada lebbey kısmını daha yüksek sesle okumaya başladı. Babul hac aler rahl, yani binek üzere tevazu. Ondan sonra bize Malik bin Dinar aktarır, o da Kasım bin Muhammed'den, o da Ayşe'den diyor. Peygamberimiz Ayşe'nin beraberinde erkek kardeşi Abdurrahman'ı göndermiş. Abdurrahman da Ayşe'yi devesinin hörgücü miktarında olan küçük semeri üzerinde taşıyarak tenimden umre yaptırmıştır. Burada yani tevazu içinde diyor şey ama yani tevazu ile bir ilişkisini ben görmedim. Tabii o mütercimin ifadesi. Ömer de şöyle diyor, hac yoluna deve semerlerini bağlayın çünkü hac iki cihadın biridir demiştir. Enes bin Malik cimri olmadığı halde deve semeri üzerine binmiş olarak hac etti ve Resulullah'ın da binit devesi azığını ve eşyalarını taşıdığı halde devesinin semeri üzerine binip hac ettiğini yani aktardı. Yani bu tam şeyi bilmiyoruz tabii, burada açıklama da yok. Yani semerle binmek ya da semersiz binmek bir tevazu konusu oluyor herhalde. Belki semerin dışında daha böyle kapsamlı hani bir şeyler yapıyorlar yani devenin üzerinde. Yani o

Ona atıfla herhalde söylemiş oluyor. Hazreti Ayşe'den aktarıyor. Diyor ki ya Resulullah, siz umre yaptınız. Halbuki ben umre yapmadım dedi. Bunun üzerine Resulullah, ey Ebu Abdurrahman, kardeşin Ayşe'yi götür de ona tenimden bir umre yaptır buyurdu. Abdurrahman bu emri akabinde Ayşe'yi dişi deve üzerine arka tarafına bindirip taşıdı ve bu suretle Ayşe umre yaptı. Şimdi bu yani binekli olarak yapılmasıyla ilgili. Yani buraya kadar zikrettiğimiz 4 hadis işte ayet-i kerimeye binaen yani binekle hani yapılması, yani binekle gelinmesi, binekle yapılması, telbiye vesaire bununla ilgili. Ebu Hureyre şöyle diyor. Peygamberimiz de amellerin hangisinin faziletlidir diye soruldu. Hazreti Peygamber de Allah'a ve Resulüne iman buyurdu. Ondan sonra hangisi denildi? Allah yolunda cihat buyurdu. Ondan sonra hangisidir? Mebrur olmuş hacdır buyurdu. Bu da haccın faziletiyle ilgili zikredilen bir hadis-i şerif. Yani söylemişlerini başlık Babul Fadl ile kitap başlığı. Başka bir hadis-i şerif Hazreti Ayşe'den geliyor. Ya Resulullah, bize cihadı amellerin en faziletlisi görüyoruz. Biz cihada. Biz cihad et, yani binaenle biz cihad etmeyelim mi diye sordu. Yani kadınlar mesela savaş etmesinler mi ki? Daha sonra zaten Hazreti Ayşe validemiz savaş ediyor yani. Cemel Savaşı yapılıyor. Orada Hazreti Ayşe validemiz savaşa katılıyor. Diyor ki hayır diyor, siz kadınlar için cihadın en faziletlisi mebrur hacdır buyurdu. Yani cihada gerek yok sizin için. Mebrur hac sizin için cihat yerine geçer. Bu tabi ibadetlerin hani birbir yerine ikamesi meselesi, daha doğrusu alternatif gibi. Yani mesela şu ibadeti yapamıyor ama bunu yapıyor meselesi hadis-i şeriflerde çokça işlenen bir konu. Ebu Hureyre'den geliyor, şöyle diyor. Peygamberimizin şöyle buyurduğunu işittim. Kim Allah rızası için hac yapar, cinsi münasebette ve onu davet eden hareketlerde bulunmaz, İtaat yolundan dışarı çıkmaz ise o kimse anasının onu doğurduğu günkü gibi tertemiz olarak günahlardan yani arınmış olur. Yani zaten hani o esnada hani bu faaliyetler yapılmıyor. Tabii bu harcın biraz daha değişik türü, yani harc da kendi içerisinde taksim ediliyor, işte harcı kıran, harcı işte bilmem filan böyle ifadeler var. Onların bir kısmında sürekli ihramda olunuyor onunla ilgili. Hac ve umre mikatlarının farz edilmesi efendim. Abdullah İbni Ömer'e Kur'an'dayken gelmişti. İbni Ömer'in de diyor, kıldan bir çadırı, bir de çadırın sahnında yukarı tarafına aykırı çekilmiş büyük perdeli yeri vardı. Ben diyor İbni Ömer'e diyor, benim nereden umre yapmam caiz olur dedim diyor. İbni Ömer Resulullah mikati farz yani tayin buyurdu. Yani nereden girilecek, yani birkaç tane yer var biliyorsunuz. İşte Mekke tarafından gelenler, başka taraftan gelenler filan diye bunlar belirlenmiş. Oradan giriliyor yani şehre oradan, yani işte ihrama giriliyor, o şekilde giriliyor. Resulullah diyor mikatla buyurdu. Necd ahalisi için Karnı, Medine ahalisi için de Zülhüleyfe'yi, Şam ahalisi için de Cufe'yi tayin buyurdu. Yani bu üç, yani Mekke'ye giriş yerleri bunlar. Bu üç ahali için, yani o dönem genellikle işte Şam tarafından, işte Necd tarafından, bir de Medine ahalisi var. Yani bunlar geliyor. Bunlar bu üç şehirden mikata giriyorlar. Evet. Şimdi tabii genellikle uçakla gidiliyor. Uçakla gidilince buradan hani ihrama giriyorsunuz, niyetleniyorsunuz. O şekilde. Babu kavlina teala ve tezevvedu feyne hayre zadi takva. Azıklarının en hayırlı azık takvadır. Bu tabii çok önemli bir ayet-i kerimedir. Çünkü burada yani normalde mesela hacdan söz ediyor gibi gözüküyor ayet-i kerime ama bir anda iş değişiyor. Yani takvaya iş intikal ediyor. Yemen ahalisi diyor, seferde ve hac müddetince gerekli olan azıkları hazırlamaksızın ve biz Allah'a dayanıp güvenen kimseleriz diyerek hacca çıkarlardı. Çok enteresan tabii bir rivayet hakikaten. Nihayet Mekke'ye geldiklerinde insanların azık isterlerdi. Bu sebeple Yüce Allah, bir de azıklanın, muhakkak azığın en hayırlısı takvalı olmaktır. Bakara suresi 190. ayet-i kerime indirdi. Şimdi tabii bu ayet-i kerime çok dikkat çekici bir ayet-i kerime. Yani mesela azıklanın yani sanki böyle hani dikkati azar çekiyor gibi ama ondan sonra diyor ki mesela takva sahibi olun. Şimdi takva sahibi olun tevekkül mü edin demek yoksa ne demek? Bu yani hadisi böyle literal olarak okuyunca sanki hadis daha sonra ortaya çıkan bu zahitlere karşı bir hadis gibi. Yani hani insanlardan bir şey isteyen, şey yapan onlara karşı gibi. Halbuki mesela bir tarafıyla da hadis takvayı vurgulayarak yani dikkatinizi yemeye içmeye vermeyin gibi. Yani böyle yani yorumlanabilir. Dolayısıyla bu hadis-i şerif hakikaten böyle hani Kur'an-ı Kerim'in ne diyelim dikkati değiştiren ayetlerinden bir tanesi. Yani libas kelimesinde de geçecek mesela. Güzel elbiselerini giyin ama en güzel elbise takvadır. Şimdi ayet-i kerime ne demiş oldu? Yani acaba elbiseleri mi giyelim yoksa yani takvaya mı odaklanalım? Yani böyle
farklı şekillerde yorumlanabilecek bir ayet-i kerime. Şimdi benim kanaatime göre bu ayet-i kerimede vurgu azıklanma meselesinde değil. Burada vurgu takvanın esasında insan azığı olmasıdır.

Sonuçta mesela takvaya kutul kulüp denir. Yani kalplerin azığı denir. Dolayısıyla dikkatin ona verilmiş olması lazım. Yani burada sanki böyle tevekkülle ilgili hadisler genellikle böyledir. Yani tevekkülle hadisler sürekli daha üst bir bağlamda başka şekilde kuruluyor konu. Yani mesela şimdi Peygamberimiz mesela buyurmuş işte deveni bağla öyle tevekkül eyle. Şimdi devi bağı yani akıl aslında tedbir ama tevekkül eyle. Şimdi tevekkül eyledikten sonra insan neye dikkat ediyor? Yani acaba devenin bağına mı güveniyor yoksa Allah'a mı güveniyor filan? Yani Peygamber Efendimiz dikkatimizi aslında şeye çekiyor. Yani belki şöyle demiş de oluyor. Deveyi bağlasan dahi bağa güvenme yani tevekkülle yönel demiş oluyor. Ama zaman içerisinde bu tarz ayet-i kerimeler biraz ve hadis-i şerifler ortaya çıkan bağlamla paralel bir şekilde daha çok şeylerin aleyhinde kullanılmış. Yani zahitlerin, sufilerin aleyhinde kullanılmış. Burada da mütercim biraz onu ima ediyor ama ayet-i kerime ortada tabii. Mekke ailesinin hac ve umre için yüksek sesle telbiye okuyacakları yer. Bu daha önce geçen hadis-i şerif. Bu üç yeri söylüyor. Ondan sonra diyor bu yerler hac ve umre yapmak isteyen bu memleketler ahali için diğer memleketler halkından yolları bu yerlere gelen kimsenin mikatlarıdır. Bundan başka bu mikatlarla Mekke arasındaki yerler halkı da hacı inşa etmiş bulundukları mahallelerden ihrama girerler. Hatta Mekkeliler de Mekke'den ihrama girerler. Yani her halükarda bir ihram meselesi var. Yani dolayısıyla Mekkeliler Mekke'nin içine giriyorlar. Yani şehrin dışına çıkmalarına gerek yok demiş oluyor. Tabii burada farklı fıkıh hükümleri olabilir. Yani bu konularda tabii herkesin fıkıh şeyine bakmasında fayda var. Aynı hadis burada tekrar ediliyor. Buna şöyle ilave var Abdullah İbni Ömer'den. Resulullah'ın Yemen ahalisi de Yalemlem mevkiinden itibaren ihram ve telbiye ederler buyurduğu bana ulaştı diyor. Yani bu da başka bir bölge. Buradan şeye girerler. Şam ahalisinin ihram ve telbiye yeri. Yukarıdaki hadis-i şerifi tekrar ediyor. İşte ondan sonra diyor ki bu yerler isimleri söyleyen aynı hadis tekrar ediliyor. Başka bir hadis. Bab-ı Muhl Ehlil Mecd. Necd ahalisinin ihram ve telbiye etme yeri. Ondan sonra Resulullah'tan diyor şöyle işittim diyor. Medine ahalisinin ihram ve telbiye etme yeri Zülhuleyfe. Aynı hadis-i şerif burada da tekrar ediyor. Başka bir hadis-i şerif. İkamet yerleri mikatların birisinde yani vatanları mikatlar Mekke arasında olan kimselerin ihram ve telbiye yeri. Bu yukarıdaki hadis-i şerifi söylüyor. Ondan sonra da şurayı söyleyecek. Mekke ahalisi de Mekke'den ihram ve telbiye eder. Yani dolayısıyla şimdi hani burada bir karışıklık yok. Yani herkes nereden hani mikata gireceğini ve nereden işte ihram giyeceğini biliyor. Ondan sonra Yemen ahalisinin ihram ve telbiye edecekleri yerler hakkında. Bu tabii 2-3 yeri zikrediyor. Çünkü bunlar yani Mekke'nin yönleri. Yani işte kuzeyi, güneyi işte yani oraya gelebilecek insanların geldiği bölgede buralar. Dolayısıyla şimdi onu belirliyor mesela. Şimdi biz bugün diyelim ki Şam bölgesinden sanki gidiyormuşuz gibi. Yani veya işte doğulular işte başka bir bölgeden geliyor gibi. Yani böyle. Bu hadis-i şerif tekrar ediyor 15'te İbn Abbas kanalıyla gelen hadis-i şerif. Zat-ı ırk mevkii Irak ahalisi için diyor. İbn Ömer şöyle demiş diyor. Şu iki şehir yani Basra ile Küfe şehirleri Ömer zamanında fethedilip kurulunca bu şehir halkı Ömer'e gelip dediler ki ey müminlerin emiri Resulullah Necd ahalisi için karnına mikat tayin buyurdu. Halbuki burası bizim yolumuzdan sapa. Eğer biz karnından ihrama girmek istersek bu bize meşakkatli gelir diye şikayet ettiler. Ömer de öylesi siz Mekke'ye giden yolun üzerinden size sarp olmayan Karnel Menazil'in hizasında bulunan bir noktaya bakıp orayı mikat edinin. Akabinde Iraklılar için Zat-ı Irk mevkiini mikat tayin etti. Yani bu tabii içtihatlı olan bir şey. Yani Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerindeki hikmeti kavrıyor, biliyor. Dolayısıyla nedir oradaki hikmet? Yani işin yapılabilmesidir. Yani tabii yapılmasıdır. Yani dindarlığın amacı bu. Yani yapılması için bir şey söyleniyor, konuşuluyor. İki, bir işin kolay yapılmasıdır. Bu da niye? Çünkü aslında dindarlık daha niyet odaklı bir şey. Yani niyete odaklanıyor. Onun için işin fiziksel şartlarına fazla odaklanmaya gerek yok. 14. bab. Diyor ki Resulullah diyor Zülhuleyfe'de vadide devesini çökertti. Sonra inip orada iki rekat namaz kıldı. Abdullah İbni Ömer de burada namaz kılardı. Diyor. Evet. 15. bab. Hazreti Peygamber'in Mekke'ye gidişte Medine'nin Şecere yolu üzerinden çıkması. Şimdi diyor ki Abdullah İbni Ömer'den geliyor. Resulullah diyor Medine'den çıkarken Zülhuleyfe Mescidi yanındaki Şecere yolunu izleyerek çıkardı. Medine'ye de Zülhuleyfe Mescidi'nden daha aşağıda ve Medine'ye daha yakın bulunan Muarres yoluyla girerdi. Ve yine Resulullah Mekke'ye giderken Şecere Mescidi'nde namaz kılardı.
Mekke'den dönüyor.

üçünde de vadinin ortasındaki Zülhüleyfe'de namaz kılar ve sabaha kadar burada gecelemek adetiydi. Yani bunlar şimdi Peygamber Efendimiz'in işte yani belki bir kere ya da iki kere hani yapmış olduğu işler. Çünkü hani çok fazla zaten hani Medine'ye gittikten sonra hac yapamadı, umre yapamadı. İşte Mekke yasağı vardı. Daha sonra Mekkeler engel oluyordu. Ama bu şekilde bir ya da iki defa yaptığı şeyden sahabe bu bilgileri çıkartmış oldu. Evet. Başka bir hadis-i şerif. İbni Abbas Ömer şöyle derken işitmiş diyor. Ben diyor Akik Vadisi'nde peygamberden işittim. Bana bu gece Rabbim tarafından bir gelici yani Cebrail geldi de bu mübarek vadide namaz kıl ve hac için umreye niyet ettim dedi. Yani sonra da böyle. Dolayısıyla peygamberimiz bunu Cebrail'in bilgisiyle yapmış oldu. Başka bir hadis-i şerif. Hazreti Peygamber Veda Haccı'nda Akik Vadisi'nin ortasındaki Zülhüleyfe'de gecelemek üzere devesinden indi. Kendisine sen mübarek Batha'da bulunuyorsun denildi. Hadisin üçüncü ravisi olan Musa İbni Ukbe şöyle dedi. Bir hac seferinde Salim bin Abdullah babası Abdullah İbni Ömer'den vaktiyle devesinin çökertir olduğu yeri araştırarak bizi oraya indirdi ki Abdullah İbni Ömer'in Resulullah Veda Haccı'na girerken bu vadide devesinden inip gecelediği yerdir diye araştırıp buraya gelip indiğini Salim görmüş. Yani buralar tabii hani fiziksel olarak insan zihninde canlanmıyor. Yani şurası mıydı, burası mıydı? Ama burada şu herhalde iyi anlaşılması gerekiyor. Birincisi Peygamber Efendimizin yani birkaç kere yaptığı davranışı sahabe nasıl titizlikle yakalıyor, buluyor ve onu uygulamaya geçirmeye çalışıyor. İkincisi bunun nedeni de yani Peygamberimizin bunu vahiyle yani yapmış olması. Yani işte Cebrail Aleyhisselam ona bunu bildiriyor vesaire. Dolayısıyla şimdi hani böyle bir yani Mekke'deki hiçbir davranış, bir fiil aslında rastgele değil, sıradan değil. Bunu anlatan bir hadis-i şerif bu. Hac esnasında elbiseden güzel kokunun 3 kere yıkanması. Babu gasil haluk selase merratin minessiyab. İbni Ümeyye Ömer İbni Hattab'a peygambere diyor vahy edilirken diyor peygamberi bana göster demiş. Yala İbni Ümeyye dedi ki peygamber El Cirane'de bulunduğu sırada yanında sahabilerden bir toplulukta varken bir adam çıka geldi ve ya Resulullah güzel koku sürünmüş olarak umre için ihrama giren biri hakkında ne dersin? Şimdi hadisin başlığı burayla ilgili yani bu başlık. Peygamber bir müddet sustu, akabinde kendisine vahiy geldi. Ömer hemen Yala'ya işaret etti, Yala da geldi. O sırada Resulullah'ın üzerinde bir örtü vardı. Bu örtü ona gölgelik yapılmıştı. Yala başını bu örtünün içine soktu ve Resulullah'ı yüzü kızarmış bir halde gördü. Resulullah uyuyan kimsenin gidip gelen nefesi gibi hırıltıyla nefes alıp veriyordu. Sonra bu hal Peygamberimizden uzaklaştı. Akabinde umreden sormuş olan nerede buyurdu. Biri getirildi. Resulullah ona bedenine ve elbiselerine bulaşan kokuyu 3 kere yıka. Üzerindeki cübbeyi de çıkar. Bu ihramı giy de haccında yapacağın işler gibi umrende de yap. Yani bir defa şimdi ne oldu burada? Güzel kokular sürünmüş. Halbuki şimdi umrede güzel koku olmayacak yani koku sürünmeyecek, hatta işte deterjan vesaire kullanılmıyor yani kokulu şeyler kullanılmıyor. Dolayısıyla şimdi hacda nasıl yapıldıysa umrede de öyle olması gerekiyor bunu anlatmak için. Tabii bunlar çok önemli konulardır, yani neden böyle bir şey yapılıyor, yani umrede niçin koku olmuyor, yani çok önemli tabii konulardır. Çünkü orada biz şeye doğru gidiyoruz, yani bütün dünyevi ya da beşeri olanın ötesine geçerek böyle sırf yani böyle bir sıfır halde, tam bir fena halinde varlığı idrake doğru gidiyoruz. Onun için böyledir yani şeyde. Başka bir hadis-i şerif. İhrama girme sırasında koku sürmek, şahsın ihrama girmek istediğinde giyebileceği şey ihramlının taranacağı ve kendine yağ sürebileceği. Evet. İhramlı kişi güzel kokulu bitkiyi koklar, aynaya bakar. Yani neler yapılabilir? Yani hani bu hani ihramda hani her şey yasak mı diye, bununla ilgili bir konu bu. Zeytinyağı ve hayvani yağ ile tedavi olabilir demiş yani. Ata İbni Ebi Rebah da ihramlı kişi yüzük takınır, uçkur, kuşak ve içine para vesaire konulan dağarcık kuşanabilir demiştir. İbni Ömer ihramlı iken karnı üzerine bir bezi sağlamca bağlamış olduğu halde tavaf etmiş. Yani bunlar ihram şartını bozmuyor. Yani ihram normalde yani elbise olmaması gerekiyor. Elbise özellikleri taşımaması gerekiyor. Ama bunlar, bu bahsettiği durumlar ihram şartını bozmuyor. Hatta diyor Ayşe de hevdecini bağlayıp hazırlayan kimseler için kaba avreti örtecek kısa iç donu giymelerinde bir mazur görmemiştir.

diyor. Hastalarının bir görüşünü aktarıyor diyor ki bu diyor Hazreti Ayşe'nin içtihadıdır diyor. Cumhur diyor yani ulemanın çoğunluğu ise diyor. Kısa ya da uzun ayırmayıp diyor ihramlıya don giymeyi yasaklamıştır diyor. Ama bu erkekle ilgili herhalde. Hatta şöyle diyor yani rivayette enteresan. Ayşe'nin bu reyini Sa'd ibn-i Mensur senediyle rivayet etmiştir diyor. Bu rivayette Ayşe beraberinde kendisine hizmet eden oğlanları olduğu halde hac etmiş. Oğlanlar hevdecini bağlarlarken bedenlerinden bazı yerleri meydana çıkmış. Yani ihram giydikleri için. Tabii bugünkü gibi böyle daha kapsamlı ihram yok herhalde. Bunun üzerine onlara ihramlı oldukları halde kısa iç donları giymelerini emretmiş. Onlar da kısa iç donları giymişlerdir diyor. Ama diyor bu diyor Ayşe'nin içtihadıdır diyor. Şimdi 22. hadis. İbni Ömer'in ihram sırasında koku sürmekten çekinmesini İbrahim en-Nehai'ye söyledim. O da şöyle dedi diyor. İbni Ömer'in sözüyle ne yapıyorsun? Yani Resulullah'ın İbni Ömer'inkine muhalif olan fiil. Yani niye sen onun sözüne bakıyorsun? Peygamber Efendimiz bunu yapmış dedi diyor. Çünkü diyor bana elbette Hazreti Ayşe diyor Resulullah ihramlıyken başını ayrım yerlerindeki kokunun parıldaması sanki hala gözümün önündedir demiştir. Yani hani Hazreti Ayşe'nin öyle bir koku hissedebilir tabii yani ama yani Peygamberimizden o kokuyu sürdü mü şey yaptı mı bilmiyorum tabii. Hazreti Ayşe diyor ben Resulullah'ı ihrama girerken ihram için bir de ihramı çıkarıp ihille girdiği için Kabe'yi tavaf etmesinden önce güzel kokuyla kokulandırırdım demiştir. Yani demek ki ihramda adam ve ihram öncesinde şey de olabiliyor diyor. Saçlarını yapışkan bir şeyle bir yere toplamış olarak telbiye etmek. Ben diyor Resulullah'ı başının saçlarını zamklı bir maddeyle toplamış olduğu halde yüksek sesle telbiye ederken gördüm demiş. Resulullah diyor mescidin diyor yanında başka bir yerde telbiye etmedi diyor. Yani ancak Zülhüleyfe mescidinde telbiye etti. Yani her yerde yani etmiyordu. Başka bir hadis-i şerif. Resulullah ihrama giren kimse elbiselerden ne giyer dedi. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Gömlekler, başlıklar, şalvarlar, bornoslar, mesler giymez. Şimdi bunların hepsi elbise. Yani gömlek bir elbise, başlık, şalvar vesaire filan. Ancak iki edik bulamayan kimse mes giysin ve onları da topuklarından aşağısına kadar kessin. Şimdi mes giyiyor ama topuklarına kadar kessin yani. Yani şey çünkü yani normal ayakkabı olmasın bunlar. Siz ihramlılar bir de zaferan yahut vers ile boyanmış bir kumaş giymeyin. Yani burada şimdi hani ihramı biz yani elbise olmayan şey olarak anlıyoruz. Yani elbise değil normal şartlarda elbise olmayan şeydir. Dolayısıyla şimdi hacı orada elbiseyi çıkartarak bulunuyor. Onun için mesela biz ihram giymek yerine daha çok elbiseyi çıkartmadan söz ederiz yani yazılarda. Hac yolunda bir bineğe binmek ve bineğin arka tarafında bir başkasını bindirme bahsi. Üsame diyor Arafat'tan Müzdelife'ye kadar peygamberin redifi idi. Sonra peygamber Müzdelife'den Mina'ya gelinceye kadar da Abbas'ın oğlu Fadlı kendi binitinin arkasına bindirdi. Her ikisi de peygamber Akabe cemresini taşlayıncaya kadar telbiye etmekten ayrılmadı demişlerdir. Yani bu hadis yani Fazl'ın meselesi geçmişti. İşte bir kadın geliyor peygamberimize soru soruyor bahsinde geçmişti. Ondan sonra ama tabii burada vurgu orada o konu değil yani. İhrama giren kimsenin elbiseleri yani rıdalar ve izarların evinden giyebileceği şeyler. Şimdi Hazreti Ayşe ihramlı olduğu halde sarı boya ile boyanmış elbiseler giymiştir. Ondan sonra ve yine Ayşe muhatabı olan ihramlı kadına ağzına yaşmak tutunma. Vers ile ve zaferan ile boyanmış elbise giyme demiştir. Cabir bin Abdullah da usfurla yani sarı boya ile boyanmış şeyi kokulandırılmış görmem demiştir. Ayşe ihramlı kadın için ziynet takmada siyah elbisede, gül rengi boya ile boyanmış elbisede ve ayakkabı giymede mahsur yok görmemiş diyor. Bunlar ihramda yani yapılabilecek şeyler olarak zikrediliyor. Umum olarak hani şey denir yani hac ibadetini öğrenmek anlamak zordur. Çünkü burada birçok böyle kelime kullanılıyor, birçok böyle fiil kullanılıyor. Bunların hani günlük hayatta en azından bugün kullandığımız şeyde bir mana yok. Daha doğrusu hani yani Arap kültürüne özgü şeyler. Abdullah İbni Abbas şöyle diyor. Hazreti Peygamber diyor gerek kendisi gerek sahabileri saçlarını taradıkları güzel kokular süründükleri izar ve ridalarını giydikten sonra Medine'den yola çıktılar. Peygamber giyilmesi adet olan rida ve izarların hiçbirisini giymekten kimseyi men etmedi.

Dördüncü günü peygamber Mekke'ye vardı. Beyt-i Tavaf Safa ile Merve arasında sahi etti. Kurbanlık develerine nişan taktığı için de artık o hayvanlar kurbanlık bedeni olduklarından dolayı, yani kurbanlık hayvan olduklarından dolayı peygamber ihramdan çıkmadı. Tavaf ve sahiden sonra Hazreti Peygamber hacca telbiye edici olarak Mekke'nin yüksek tarafındaki Hacun mevkiinde konakladı. Kabe'yi tavaf ettikten sonra Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye bir daha yaklaşmadı. Peygamber sahabilerine beyti tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında sahi etmelerini, sonra da saçlarını kısaltmalarını, ihramdan çıkmalarını söyledi. Peygamberin emri beraberinde kraledi bir kurbanlığı bulunmayan kimseler içindi. Böyle bir kimse ihramdan çıktığında beraberinde zevcesi varsa artık zevcesi kendisine helaldir. Dolayısıyla güzel koku sürmesi de helaldir. Burada Hazreti Peygamber'in yani umumi olarak işte nasıl hac ettiğini, işte vedacı nasıl yaptığını böyle özetlemiş oluyor. Evet. Başka bir başlık. Zülhuleyfe'de geceleyip nihayet sabaha girme bahsi. İbni Ömer de Hazreti Peygamber'den aktarıyor. Peygamber Medine'de 4 rekat, Zülhuleyfe'de ikindiyi 2 rekat kıldı. Sonra sabaha girinceye kadar Zülhuleyfe'de geceledi. Bineğine bindiği ve devesi kendisini sırtında dümdüz yaptığı zaman yüksek sesle telbiye etti. Yani dümdüz yapmak ne demek? Yani tam olarak böyle ayağa kalktı. Yani önce deve böyle bir sallıyor adamı. Herhalde ondan sonra düzgün hale geldiğinde telbiye getirdi. Başka bir hadis-i şerif. Birisi yine aktarıyor. Ben diyor peygamberin diyor Zülhuleyfe'de sabaha girinceye kadar gecelediğini sanıyorum demiş. Ondan sonra telbiye getirirken sesi yükseltmek diyor. Yine aktarıyor Enes, ben peygamber ve beraberinde Kıran hacına niyet eden kimselerin hac ile umreyi birlikte yüksek sesle açıkça söylerken işittim. Yani her ikisine de böyle telbiye getiriliyordu yüksek sesle. Vurgu orada yüksek sesle yani olmasında. Telbiye nedir? Telbiye şöyleymiş. Yani peygamberimiz şöyle telbiye getiriyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke, lekel mulk la şerike lek. Evet. Böyle yani telbiye getirirdi. Hazreti Ayşe de şöyle diyor. Ben peygamberin nasıl telbiye eder olduğunu biliyorum. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke. Burada kalıyor. Yani vel mulke la şerike lek ifadesini bu hadis zikretmiyor. Binek hayvan üzerine binişten sonra yapılan telbiyeden önce tahmid, tesbih ve tekbir babı. Şimdi diyor ki Resulullah diyor veda, burayı okumuştuk. Sonra diyor nihayet diyor terviye yani Zilhicce ayının 18. günü olunca insanlar hac için ihrama girdiler. Şimdi Enes diyor ki peygamber kendi eliyle ayakta durdukları halde birçok kurbanlık develer kesip boğazladı. Resulullah Medine'de alacalı iki koç boğazladı dedi. Medine'de de. Ebu Abdullah el-Buhari şöyle diyor. Bazıları evet yani burada ilave olarak bunlar zikredilmiş oldu. Yani peygamber efendimiz yani kendisi yani şey yapıyor. Birçok kurbanlık deveyi develer kesip boğazladı. Yani o fiili bizzat kendisi yapıyor anlamında bunu da zikretmiş oldum. Evet, binek vasıtası kendisine dümdüz doğrulttuğu halde zaman telbiye etme. Bunu daha önce okumuştuk. Yani tam kalktığında kıble tarafına yönelerek telbiye etme bahsi. İbni Ömer diyor Zülhuleyfe'de diyor sabah namazını kıldığında binek devesinin hazırlanmasını emreder. Deveye semeri bağlanır. Sonra da devesine binerdi. Devesi onu dümdüz yani tam olarak yüksekliğinde ayakta kıbleye yönelir. Sonra da ta hareme ulaşıncaya kadar telbiye ederdi. Yani oraya gidinceye kadar. Hareme girdikten sonra telbiyeyi keserdi. İbni Ömer Resulullah'ın da böyle yaptığını söyledi diyor. Ondan sonra başka bir hadis-i şerif. Yine aynı hadis-i şerif burada tekrar ediliyor. İhramlının vadinin içine indiğinde telbiye getirmesi. Mücahit İbni şey demişti. İbni Abbas'ın yanındaydık. Oradakiler Deccal'i konuşup peygamberin onun iki gözü arasında kafir yazılmıştır buyurduğunu zikrettiler. Bunun üzerine İbn Abbas ben peygamberden bunu işitmedim. Lakin peygamber Musa'ya gelince ben ona Ezrak Vadisi'nin içinde aşağıya inerken telbiye eder halde görüyor gibiyim buyurdu. Hadisin başı şimdi burada yani hadis konuyla ilgisi ne? İhramın vadinin içine indiğinde telbiye etmesi baba ama buradan böyle bir hüküm çıkmaz ki yani nasıl yorumluyor hadis-i şerifi. Şimdi İbni Hacer bunun bir rüya olduğunu söylüyor. Yani ben peygamberimizden böyle gördüm dedi Hazreti Musa'yı. İyi ben böyle gördüm. Bunun bir rüya olduğunu söylüyor. Ama Deccal'le ilgili soru

sorup Hazreti Musa ile ilgili cevap vermesi, daha doğrusu konuyu oraya getirmesi açıklanmaya muhtaç bir şey, ama burada pek bir açıklama düşünmemiş. 31. bab, hayızlı ve nifaslı kadınlar nasıl ihrama girer? Efendim, şimdi bu Hazreti Ayşe ile ilgili bir rivayet, dolayısıyla birçok yerde bu zikrediliyor, daha önce de biz bunu okumuştuk. Şimdi Ayşe diyor ki, Hazreti Ayşe validemiz, peygamberin beraberine veda hacı için yola çıktık, umre niyetiyle telbiye ettik. Sonra peygamber işte beraberine hed, yani kurbanlık hayvanı bulunan umre ile birlikte hacca niyet edip telbiye eylesin, sonra umre ile hacdan birlikte ihramdan çıkıncaya kadar da ihramdan çıkmasın buyurdu. Ben hayızlı Mekke'ye geldim, Beyt-i Tavaf etmedim, Safa ile Merve arasında sahi etmedim. Bu durumumu peygambere arz ettim. Peygamber bana, başının saç örgülerini çöz, saçlarını tara, umreyi terk et ve yalnız hacca niyetle telbiye et buyurdu. Ben de öyle yaptım diyor. Hac fiillerini yerine getirip tamamladığımda Hazreti Peygamber beni erkek kardeşim Abdurrahman beraberinde tenim mevkiine gönderdi. Ben de orada umre yaptım. Peygamber işte bu senin umrenin yeridir. Bu kısım geçmişti daha önce ama yukarıki ayrıntılar yoktu. Başka bir hadis-i şerif. Bu başlıkta zikredilen peygamber zamanında peygamberin ihrama girmesi gibi ihrama girip telbiye etme. Peygamber Ali bin Ebu Talib'e Yemen'den işte Mekke'ye geldiğinde girmiş bulunduğu ihramı üzerinde kalmasını emretti. Ondan sonra Enes bin Malik şöyle diyor. Ali Yemen'den Mekke'ye peygamberin yanına geldi. Peygamber Ali'ye ne niyetle ihrama girip telbiye ettin diye sordu. Ali de peygamberin ihrama girdiği gibi ihramlanıp telbiye ettim dedi. Peygamber benim yanımda hed olmayaydı ihramdan çıkardım buyurdu. Enes dedi ki peygamber Ali'ye, ey Ali sen ne niyetle ihrama girip telbiye ettin diye sordu. Ali peygamberin ihram ve telbiye ettiği gibi dedi. Yani şimdi bu niyetini öyle yapıyor. Yani Hazreti Peygamber nasıl niyet ettiyse, nasıl şey yaptıysa ben de öyle yapıyorum diye öyle şey yapmış oluyor, niyetlenmiş oluyor. Yani bir bakıma peygamber sahabeye soruyor mesela, yani burası neresi? Allah ve Resulü alem, Allah ve Resulü bilir diye diyorlar. Onun gibi bir ifade yani diye ben anlıyorum bunu. Başka bir hadis-i şerif, Hazreti Peygamber'e diyor Batta'dan ihramlı olarak kavuştum diyor. Peygamber bana ne niyetle ihramladın diye, ihrama girdin dedi diyor. Peygamberin ihrama girdiği sebeple dedim. Aynı hadis-i şerif burada da tekrar edilmiş oluyor. 33. bab şu ayet-i kerime hakkında, hac bilinen aylardır. Kim onlarda hac ederse artık hacda kadına yaklaşmak, işte günah yapmak, kavga etmek yoktur bu ayetle ilgili. Ondan sonra başka bir ayet-i kerime, sana hilallerden sorarlar, de ki onlar insanların faydası için, bir de hac için vakit ölçüleridir. İbni Ömer şöyle diyor, hac ayları Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin 10 günüdür. İbni Abbas da hac için hac aylarının dışında ihrama girmemek sünnettendir demiştir. Osman İbni Affan da Horasan'dan yahut Kırman'dan ihrama girmeyi kerih görmüştür. Yani ta Horasan'dan oraya kadar. Kerih görmek herhalde şey yani hani o biraz meşakkatli olduğu için yani böyle olabilir. Şimdi Hazreti Ayşe şöyle demiş. Biz Resulullah'ın beraberinde hac aylarında, hac gecelerinde ve hac hallerinde Medine'den çıktık. Nihayet Mekke'nin hududu olan Şerif mevkiine indik. Şimdi Ayşe diyor ki diyor. Resulullah sahabilerine doğru çıktı da kimin beraberinde hedi yoksa ve haccını umreye çevirmek isterse umre yapsın. Beraberinde hed yani kurbanlık yani olan ise haccını umreye çevirmesin buyurdu. Ayşe dedi ki peygamberin bu öğretmesinden sonra sahabilerinden umreyi alanlar da oldu. Terk edenler de yani umre yani yapalım yetsin yani diyenler de oldu. Yine Ayşe dedi ki Resulullah ile sahabilerinden bir takım kimselerin ki bunlar kuvvet sahibi kişilerdi kurbanlıkları beraberlerindeydi. Bunlar haccı feshedi umre yapmaya muktedir değillerdi. Ayşe diyor ki Resulullah'ın bu emri verdikten sonra çadıra benim yanıma geldi. Ben ise ağlıyordum. Resulullah sen niye ağlıyorsun dedi. Ben de senin sahabilerine söylediğin sözü işittim. Demek ki ben umreden men olundum. Yani dedim diyor. Ondan sonra Resulullah senin halin nedir dedi. Peygamber Hazreti Ayşe diyor ki namaz kılıyorum. Yani hayızlıyım yani demek istiyor. Resulullah bu sana zarar vermez. Sen de ancak Adem kızlarından bir kadınsın. Allah bütün Adem kızları üzerine yazdığı şeyi senin üzerine de yazmış. Böyle olunca sen harca niyetinde sabit ol. Allah sana umreyi de nasip eder buyurdu. Ayşe dedi ki Resulullah'ın bu veda harcında Arafat'a çıktık. Mina'ya geldik. Ben de artık temizlenmiştim. Mina'dan çıktım. Beyt-i İfada tavafı yaptım. Sonra Mina'dan sonuncu dönüşte Resulullah'ın beraberinde yola çıktım. Muhassab mevkiine gelip konakladı. Biz de onunla beraber orada konakladık.
İşte Peygamberimiz Hazreti Abdurrahman çağırıyor, yani Hazreti Ayşe'nin kardeşini. İşte kız kardeşini haremden çıkar, o da şeye götürüyor. Ben sizi buraya gelinceye kadar bekliyorum diyor. Sonra diyor Resulullah diyor, umreyi bitirdiniz mi dedi. Ben de evet bitirdik dedim. Resulullah sahabilerine hareket ilan etti. Yani hani hareket geçindi. İnsanlar hareket ettiler. Resulullah da Medine'ye yönce olarak yürüdü. Evet. Böyle yani Peygamberimizin hani hac ve umre yapış tarzını anlatan bir hadis-i şerif. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Birazdan Kur'an-ı Kerim'den okumaya devam ederiz.

0: düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Efendim tekrar beraberiz Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında. Bugün başka bir sureye başlayacağız. Kamer suresi. Kamer suresi Mekke döneminde nazil olmuş. 55 ayet-i kerimeden oluşuyor. Genellikle hani şimdi sureler biliyorsunuz işte Mekke ve Medine dönemi diye ayrıştırılıyor. Yani prensip olarak hani Medine dönemindeki sureler daha böyle muamelatla ilgili.

ilgili filan kabul ediliyor. İşte Mekke dönemindekiler daha kısa ayetlerden oluşuyor. Böyle değerlendiriliyor. Benim tabii düşünceme göre yani İslam'ın yayılış tarihi bakımından yani böyle işte Mekke yani önce iman sonra amel hani bu tabii çok doğru değil çünkü yani amel olmaksızın iman zaten oluşmaz yani insanlarda. Yani bu çok sonradan hani oluşmuş bir bakış açısı. Müslüman toplum yani böyle biraz bir çok modern bir yorum bu. Yani önce iman hani oluşuyor, teorik olarak eğitiliyor. Ondan sonra insanlar eyleme geçiyorlar falan. Bu tabii doğru değil yani. Önce bir ameli hayat vardı. Aslında daha böyle derin bakarsak belki de hani Müslümanlıkta şeyin ayrışması da zor. Yani iman nedir, hani amel nedir vesaire gibi mesela bunların hani ayrışması da biraz zor. Ama böyle bir kolaycılık var yani yorumlamada. Bunun nedeni de Mekke'de tabii müşriklik yaygın olduğu için, insanların putperestliği yaygın olduğu için Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili birçok konu söyleniyor. Bu nedenle sanki böyle bir ilk başta bir iman mücadelesi gibi yani böyle bir şey ortaya çıkıyor. Halbuki konu öyle değil yani iman var ama daha sonra şirk var işte onun mukabilinde işte İslam imanı anlatıyor. Allah'a birliği anlatıyor ama aslında konu öyle değil çünkü amel var yani amel hayatı var. Mesela peygamberin namazı var, peygamberin orucu var, peygamberin ahlaki hayatı var, işte ibadetleri var vesaire gibi. Yani sadece böyle hani iman üzere kurulu bir hareket olmaz zaten yani sadece iman üzere kurulu bir şey olmaz yani. Ama bu maalesef yani Türkiye'de böyle bir asr-ı saadeti değerlendirirken böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yanlışlık yani biraz modern bakış açısıyla kaynaklanan böyle bir yanlışlık ortaya çıkıyor. Şimdi Kamer suresi, Kamer biliyorsunuz ay demek. Kur'an-ı Kerim'de yani hem şey ayla ilgili işte güneşle ilgili yani farklı isimler kullanılıyor. Yıldızlarla ilgili böyle birçok kavram kullanılıyor. İşte ay mesela işte Kamer, Hilal, ondan sonra mesela Dolunay yani işte ayın bazen böyle hani menzilleri vesaire bunlardan çok söz ediliyor. Çünkü ay yani insanların takvim için kullandığı, takvim için atıf şey yaptıkları yani bir gök cismi. Bu açıdan yani ayla ilgili birçok ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de var. Nihayetinde bir sure ismi de ay yani Kamer suresi olarak zikrediliyor. Şems suresi de var biliyorsunuz. Ondan sonra bazı mesela yıldız isimler de var işte Necm gibi, Tarık gibi. Ondan sonra böyle yıldız isimleri de var. Dolayısıyla şimdi yani Kur'an-ı Kerim'de hem aydınlık konusu var hem de gök cisimleriyle ilgili çeşitli isimlerden söz ediliyor, zikrediliyor. Bunun tabii nedenleri üzerine geçmişti de hani bu derslerde durmuştuk. Demiştik ki aslında Kur'an-ı Kerim gök cisimlerini dönüştürüyor. Daha doğrusu insanlar, paganlar gök cisimlerini böyle şey olarak ele almışlar işte sanki ikinci Rabler olarak, Rab olarak yani alemi yöneten rububiyet ilkeleri olarak ele almışlar. Ama İslam bunu dönüştürüyor. Yani İslam'ın hani bakış açısına göre, perspektifine göre bunlar tabii yeryüzündeki varlıklar gibi yaratılmış olan varlıklardır. Dolayısıyla bunların herhangi bir şekilde şey yapması söz konusu değildir. Yani yani alemi yönetmesi, gökyüzünün yeryüzünü yönetmesi, insanların kaderlerini yönetmesi söz konusu değildir. Bir de hele şimdi hani Kur'an-ı Kerim aslında gökyüzüyle yeryüzünü aynı şekilde eşitleyerek insanı özgürleştiriyor. Yani gökyüzünün bu saltanatı karşısında, tahakkümü karşısında insanı özgürleştiriyor demiştik. Yani bu bakış açısıyla konuya bakmıştık. Şimdi burada yine aynı bakış açısıyla gideceğiz. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla İktirabetis sa'atu ve enşakkal kameru. Şimdi İktirabetis sa'a ve enşakkal kamer bu yani böyle literal olarak okusak yakınlığı anlatan yani bir şeyin yani yaklaşmasını anlatan bir ifade gibi olabilir. Yani çok yakın yani İktirabetis sa'a saat kıyamet. Kıyamet yaklaştı yani vakti geldi. Ondan sonra venşakkal kamer ve ay çatladı yani ay bölündü. Şimdi yani venşakkal kamer yani ay bölündü bir deyimdir. Yani deyim ki Arapçada muhtemelen hani böyle kullanılan bir deyimdir bu. Ama aynı zamanda hadis-i şeriflerde veya işte özellikle yani İslam tarihi rivayetlerinde yani böyle de bir mucizeden söz ediliyor. Yani dolayısıyla ondan sonra böyle bir şeyden de söz ediliyor. Mucizeden söz ediliyor. Yani Peygamber Efendimizin böyle bir mucize olmak üzere ayı böldüğünden söz ediliyor. Ama literal olarak baktığınız

zaman hani bu böyle gözükmüyor. Yani literal olarak bakınca sanki bir deyim gibi. Yani şey yaklaştı, yani kıyamet yaklaştı ve ay bölündü. Yani ne demek bu? Yani çok yaklaştı, çok yakınlaştı anlamına gelebilir yani. Şimdi yani mümkün tabii, yani mucizelerden birisi olarak böyle bir mucize yani mümkün. Ama umumi olarak yani Peygamber Efendimizin hani özellikle kelam geleneği içerisinde daha çok mucize olarak şey zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim kendisi zikrediliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim tabii mucize olarak zikredilince aslında dikkat tamamen mucize olarak Kur'an-ı Kerim'e gidiyor. Kur'an-ı Kerim'in kadim oluşu, Kur'an-ı Kerim'in ilahi kelam oluşu, yani kadim olanla ilişkimizin Kur'an-ı Kerim üzerinden kurulması gibi böyle konular ortaya çıkmış oluyor. Yani Müslüman hayatın tabii Müslüman dindarlığın merkezi Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim üzerine kurulmuştur. Böyle diyoruz, yani böyle düşünüyoruz. Şimdi o zaman iktirabeti sahaben şekkel kameri, yani öncelikle bu minvalde ele alırsak yani bu kadar şaşırtıcı, bu kadar büyük bir mucize değil de yani böyle bir deyim gibi yani mütalaa edebiliriz yani gibi geliyor bana. Ondan sonra çünkü hani yani gökyüzünde ay ikiye yarıldı yani filan, yani bu rivayetler en azından sonraki nesiller tarafından delil teşkil etmez. Çünkü delil, yani biz görmedik mesela, bu mucizeyi görmedik. Bir iki, görenler de patır patır iman etmediler. Yani dolayısıyla şimdi yani böyle patır patır iman etmediklerine göre onlar açısından da böyle bir ikna edici mucize olmamıştır yani. Evet. Ve in yarav ayeten yu'ridu ve yekulu sehrun müstemir. Yani bu herhalde bu konunun, yani inşikakül kamer meselesinin böyle bir mucize olarak düşünülmesine yol açan, daha doğrusu yani bu ayet-i kerimeyi o şekilde yorumlamaya yol açan şey de ayetin manası. Diyor ki ayet-i kerimede, onlar bir ayet gördüklerinde hemen yüz çevirirler ve derler ki bu sürekli bir büyü, sihir, yani sürekli sihir yapıyor. Şimdi insanlar tabii yani peygamberi veya peygamberin ifadelerini düşündüklerinde öncelikle ona sihir diye bakıyorlar. Yani peygamber bir sihir yapmıştır. Dolayısıyla yani olsa olsa bu bir sihirdir. Yani daha farklı bir şey olamaz diye düşünüyorlar. Binaenaleyh şimdi peygamber ne, yani mesela vahiy getirdiğinde işte sihir, kehanet, işte herhangi bir konuda bir şey söylediğinde yine sihir, kehanet falan gibi hep böyle yaklaşıyorlar. Yani bu nedenle şimdi mucizeyi görmüş olmaları ya da görebilecek olmaları onların imanlarını artırmıyor ya da onların bu bakış açısını değiştirmiyor. Sürekli böyle bir kahin yani şey. Peygamberlerin biraz şeyi bu, yani daha doğrusu karşılaştıkları tepki hep umum olarak böyle. Hazreti Musa'ya böyle deniyor, diğer peygamberlere böyle deniyor. Yani bu bir sihirdir, bu bir kehanettir, bu bir işte büyüdür, yani insanları büyüleyen bir şeydir filan. Halbuki mesela şimdi bu dönem içerisinde insanlar çok da büyülenmiyor. Yani o, eğer imanlarını saklamıyorlarsa, yani Mekke'de, ki şimdi aslında biraz hani böyle düşünülebilir. Yani mesela nifak meselesini ele alırken mesela Mekke imanın gizlendiği, küfrün açık olduğu bir dönem. Medine ise nifakın gizlendiği, imanın daha baskın olduğu dönemdir. Ne demek bu? Şimdi Mekke'de aslında insanlar Peygamber Efendimiz'in sözlerini kabule yaklaşıyorlar. Yani çünkü Peygamber Efendimiz hakkında çok büyük bir hürmet var, çok büyük bir saygı var. Şimdi böyle bir peygamberin hani yalan söyleyebileceğini düşünmüyorlar. Yani böyle bir peygamber yalan söylemez. O zaman şimdi ve ayrıca söylediği sözlerin de iyi şeyler olduğunu, doğru şeyler olduğunu ve güzel sözler olduğunu da anlıyorlar. Şimdi bunu anlayınca, yani bu Mekkeliler bunu anlayınca kabule meylediyorlar. Yani peygamberin sözünü kabule meylediyorlar. Fakat işte kabile taassubu ya da başka bir takım baskılar, başka bir takım şeyler bunu kabule imkan vermiyor. Bunun üzerine şimdi aslında inançlarını saklıyorlar. Yani burada bir inanç derken tam iman anlamında kastetmiyorum bunu da. Yani kabulleniyorlar yani aslında. Dolayısıyla şimdi kabullendikleri için Mekke'de önemli ölçüde insan imanlarını saklamış bir halde duruyor. Yani
Yani iman etmişler ama şartların oluşmasını bekliyorlar. Yani şu an imanlarını izhar edebilecek cesarette değildiler ve şu an imanlarını itiraf edebilecek bir sosyolojik şartlar oluşmuş değil. Böyle olduğu için aslında imanlarını saklayanlar anlamında müspet münafıklar, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, yani müspet münafık, yani aslında imanlarını saklıyorlar. Nitekim daha sonra belli bir noktaya geldikten sonra insanlar daha süratli bir şekilde iman etmeye başlıyorlar. Nasıl oluyor bu? Çünkü zaten iman etmişler aslında, hani kabul etmişler yani falan. Peki Medine'de ne oluyor? Medine'de özellikle şimdi bu Yahudi kaynaklı ya da başka bir takım dinlerden gelen insanlar İslam'ın otoritesini görüyorlar ve buradan bir çıkar elde etmek istiyorlar. Bunun için mesela Müslümanlığa daha sempatik yaklaşıyorlar, daha iyi yaklaşıyorlar. Dolayısıyla Müslümanlığı sanki yani zaman içerisinde yani kabul etmiş olanların Medine'de ise işte Yahudilikten ya da başka şeylerden gelen insanlar var. Bu insanlar ise Müslümanlığın menfaatlerinden yararlanmak istiyorlar. Yani Müslümanlık güçlü, muktedir. Yani şehre egemen oluyor. Dolayısıyla yani İslam'a daha sempatik bakıyorlar. İslam'a daha sempatik görünüyorlar Müslümanlara ama inançsızlıklarını içlerinde saklıyorlar. Şimdi bir yerde nifak aslında dinin başarısıdır. Yani neden başarısıdır? Din muvaffak olduğunda insanlar münafık oluyor. Yani münafık hale geliyorlar. Buna mukabil mesela bir yerde imanın saklanması ise dinin gene başarısıdır. Çünkü insanlar o dine hiçbir menfaat yok iken bir şekilde kabullenmiş oluyorlar. Şimdi böyle olunca şimdi mesela peygambere diyorlar ki kahin diyorlar. Aslında şimdi kahin demek, peygamberin kahin diye suçlanması, itham edilmesi demek nihayetinde onu suçlayanlar açısından ağır bir suçlama değil. Yani bizim mesela şimdi bugün diyelim ki bir adama mesela şair diyoruz, işte yazar diyoruz filan. Yani bu bir suçlama değil, bir itham değil. Fakat peygamber bir kahin olmadığı için bu bir suçlamaya dönüşüyor. Daha doğrusu onlar kahin dediklerinde suçlamıyorlar. Kahin derken peygamber değil dedikleri için suçlamış oluyorlar. Yani arada bir nüans var. Yani bu yani kendilerine göre mesela o tarz becerilerin, o tarz kabiliyetlerin statüsü kehanet statüsüdür. Yani ancak kahinler bu işi yapabilir ve iyi yaparlar. Yani dolayısıyla mesela o toplumda kahinlik bir düşük mertebe değil, bir değersizlik mertebesi değil. Peki burada kavga ne? Burada kavga şu, peygamberin ısrarla bunu reddetmiş olması. Yani halbuki desek ki mesela evet yani ben bir kahinim ya da mesela ben bir sihirbazım dese o zaman insanlar ona hürmet edecekler. Yani insanlar ona değer verecekler. Ama peygamber peygamberdir. Yani ne demek? Kahin değildir. Yani sihirbaz değildir, büyücü değildir. Vesaire yani o değildir falan yani birçok şey değildir falan. Böyle olunca peygamber ile Mekke arasında gerilim büyümüş oluyor. Halbuki sadece mesela kahin demiş olmak bir hakaret taşımıyor yani şey olarak böyle. Onun için şimdi yukarı yani az önce cümle tekrar edeyim. Şimdi bu insanlar yani Mekke'de insanlar aslında peygambere belli bir sempati duyan insanlar şey olarak ama şartlar buna müsait değil. Yani şartlar onların imanlarını itiraf edebilecekleri bir halde değil. Şey böyle. Sihrun müstemir. Yani sürekli bir sihir hali bu. Sürekli bir şey hali. Ondan sonra ve kezzebu vettebu ehvaehum ve kullu emrin müstakir. Şimdi bunun üzerine şimdi yukarıki ayeti bir daha tabii geçmek lazım üzerinden. Şimdi normalde insanın şöyle düşünüyor. Yani mucize hani gösterilince aslında insanlar iman ederler. Yani böyle hani olması lazım. Halbuki mesela mucize görüyorlar ve bir şey olmuyor. Yani insanlar yani mucizeye göre iman etmiyorlar falan. Hatta tam tersi şeyden uzaklaşıyor. Yani iman etmiyorlar, tam tersi dinden daha da uzaklaşmış oluyorlar. Yani böyle bir durum ortaya çıkmış oluyor. Zaten Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor mesela. Kur'an-ı Kerim'in vasıfları aslında aynı zamanda Allah'ın vasıfları. Yani Allah'ın isimleri ve vasıfları. Mesela Kur'an-ı Kerim hadidir. Yani insanlar doğru yola
taşır, sevk eder. Ama aynı zamanda Kur'an-ı Kerim mudildir. Yani

Yani yoldan da çıkartır. Yani şaşırtır yani. Bu bakımdan şimdi Kur'an-ı Kerim Furkan'dır. Yani ayrıştırandır. Yani bir zümreyi, bir grubu işte şey yapan, dinden çıkartan, bir grubu dine getiren özelliği taşır. Yani Kur'an-ı Kerim'in özelliği bu böyle. Böyle olunca aslında mucizenin temel amacı imanı temin etmek değil. Yani insanları inandırmak, yani böyle bir şeyin garantisi yok. Çünkü böyle bir şeyin garantisi olsa mucize gören herkes iman eder. Halbuki iman etmiyor. O zaman şimdi mucizenin gayesi, amacı iman etmek olamaz. Yani insanları ikna edip, boyun eğdirip onlara inandırmak olamaz. Mucizenin amacı esas itibariyle bir kişinin peygamber olduğunu savunmasıdır. Yani mucizedeki vurgu budur. Dolayısıyla mesela mucizenin amacı, ey insanlar ben peygamberlerden birisiyim demek ve bunun için delil getirmek demektir. Yani ben peygamberlerden birisiyim ve bu şekilde peygamber kendisinin peygamber olduğunu gösterir. Yani bunu anlatır yani. Nitekim burada diyor ki ve izyara ayeten yuridu, yani muhakkak yüz çevirirler. Yani madem yüz çevireceksiniz niye ayet istiyorsunuz? Niye mucize istiyorsunuz? İşte öyle istiyoruz yani ama olmuyor işte. Ve yekulu sihrum müstemir. Yani hep bir sihir bu. Müstemir demesi şu anlamda olabilir. Yani benzerleri çok bunun. Yani ilk kez olmuyor. İşte önceki peygamberler de, denilen kişiler de bunu böyle yapmışlar. Falancalar da yapmış, filancalar da yapmış. Şey böyle. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلَّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. Şimdi yalanladılar ve kendi arzularına uydular. Yani bu insanlar peygamberleri yalanladılar ve arzularına uydular. Şimdi bundan sonra gelin ayet-i kerimeyi tabii böyle mütercime bakayım. Hani ben şahsen biraz farklı anlardım yani ama ve kullu emrin müstakir. Yani şimdi diyor ki yani peygamberlerin her işi sabittir diyor. Aslında ben bunu şöyle hani anlarım, yani kulle emrin her bir iş müstakir, yerleşiktir. Yani Allah'ın kuralı vardır. Yani Allah'ın diyeyim ki bir hükmü vardır, bir kazası vardır. Bu sabittir. Yani bu iş nasıl nedir mesela? İşte böyle böyle davranırlar ama neticede şöyle hareket ederler. Bunun mukabilinde de yani müminler de işte şöyle şöyle yaparlar vesaire gibi. Yani Allah'ın yani dinle ilgili, Allah'ın imanla ilgili bir şey vardır. Yani yerleşik bir hükmü vardır. Kullu emrin müstakir bu. Yani böyle olması lazım. Kullu emrin müstakir. Şimdi yukarıda müstemir dedi. Burada müstakir. Müstemir istimrar, yani süreklilik anlamına geliyor. Müstakir ise istikrar yani. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا ف۪يهِ مُزْدَجِرٍ. Kuşkusuz onlara bir takım haberler geldi. Yani bu insanlara enba, nebilerin getirdiği haberler, yani peygamberlerin getirdiği haberler geldi, ulaştı ki bunlarda bir takım sakındırıcı kurallar vardır. Yani sakındırıcı işler vardır. Ma fihi müzdecer. Yani insanları sakındıran, böyle yapmayın, işte şöyle davranmayın vesaire diyen ifadeler vardır. Bu tabi Kur'an-ı Kerim'in hani bir vasfı, yani Kur'an-ı Kerim netice itibariyle işte emirler içeriyor, yasaklar içeriyor, buyruklar içeriyor. Hikmetun baligatun fema tunin nuzur. Şimdi bu da çok güzel yani hakikaten etkeme. Şimdi bunlar diyor hikmeti baligadır. Yani yetkin, böyle hikmet taşıyor. Yani tam yani ikna edecek hani falan, yani bunu taşıyorlar, bu seviyedeler. Fakat feme tunin nüzür, fakat bu uyarılar fayda vermiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir sorun yok. Yani Kur'an-ı Kerim insanları uyarıyor. Kur'an-ı Kerim insanlara şey yapıyor ama netice itibariyle bu bir fayda vermiyor. Çünkü fayda yani yukarıki ayete bağlı bu. Yani o kezze bu ve tebe ehvahum. Yani bunun gibi. Yani onlara bir şey fayda vermiyor.
Ondan sonra dolayısıyla şimdi yani Kur'an-ı Kerim'in

0: öyle bir bali hikmet olması insanlara bir fayda vermiyor. Yani neticeyi müstelzim olmuyor. Böyle bir hani amacı gerçekleştirir olmuyor. Fema tu'nun nuzur. Fetevelle anhum yevme yed'udda'i ila şeyin nükür. Yani böyle tabii çok hani bir tür böyle şiirsel, yani hani onlar mesela işte peygambere böyle diyorlar, yani bu kitap işte şöyle böyle sihirdir, işte büyüdür vesaire hani diyorlar, ama burası hakikaten böyle çok etkileyici bir dille geliyor ve diyor ki fetevelle anhum, şimdi sen onlardan yüz çevir, ondan sonra yevme yed'u da'i ila şeyin nükür, ne zamana davetçi, yani ondan sonra böyle şaşırtıcı, nükür, yani münker olan bir şeye çağırıyor. Yani hiç duyulmamış hiç. Şimdi bazı şeyler vardı, insanlar onlara aşinadır. Ondan değil, yani ondan söz etmiyoruz. Hiç duyulmadık, hiç bilinmedik bir şeye çağıracak yani davetçi. Yani o gün sen fetevel anhum, yani o gün ve o gün için, yani o günü hazırlıksa dediğinde sen onlardan uzak dur. Yani sen onlardan uzaklaş yani. Çünkü senin işin başka, onlarınki başka yani. Dolayısıyla bu şu ifade çok önemli yani gerçekten. Hikmetun baligatun fematunin nuzur. Yani bu kendilerine vahiy geliyor, bilgi geliyor, da su peygamber getiriyor vesaire filan. Yani dolayısıyla bir hikmeti baliga, Kur'an-ı Kerim'in özelliği bu. Ama Kur'an-ı Kerim'in özelliğinin böyle olması insanları iman etmesine yol açmıyor. Çünkü iman bir hidayet işi ve hidayet Allah'ın fiili. Yani Allah insan, bu tabii Müslümanlığın en hususi yerlerinden bir tanesidir bu. Yani en zor noktalarından bir tanesidir bu. Dolayısıyla şimdi hani mesela mucize görse de insanlar aslında iman etmezler. Yani eğer nasip değilse iman etmezler. Nitekim peygamberi görüyorlardı ve iman etmiyorlardı. Şimdi bu ifade de hakikaten önemli. İlâ şeyin nükür. Nükür nekre ya da münker, yani yadırganacak, yani böyle çok şaşılacak bir şeye çağrılmak anlamında çok enteresan bir ifade oldu. Efendim burada kalalım. Önümüzdeki hafta bu kaldığımız yerden devam ederiz. Bugün bu kadar okuduk, yani daha fazla. Birkaç haftadır Divan-ı Kebir'e ara verdik. Bunun nedeni hadislerde biraz daha ilerlemek istiyorum. Yani Buhari ile ilgili bölüm biraz daha geniş tutalım diye. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Ondan dolayı şimdilik sadece iki bölüm okuyoruz ama daha sonra tekrar üç bölüme geçeceğiz. Efendim böyle program yapmamıza vesile olan radyomuzun değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Allah millete, memleketimize zeval vermesine dua ediyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 25. Ayetin Tefsiri 3. Bölüm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, bu tıpkı daha önce bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا. Bu ifadede he zamiri rızık kelimesine dönmektedir. Tefsiri şu şekildedir. Rızıklandırıldıkları şey onlara benzer getirilmiştir. Müfessirler el-müteşabih kelimesinin tefsirinde ihtilaf etmişlerdir. Bazıları onun benzerlik yönü hepsinin kaliteli olup kötü olmamasıdır demişlerdir. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. Hallad bin Eslem bize Hasan'ın Allah'ın müteşabih sözüyle ilgili hepsi iyidir, içinde kötüsü yoktur dediğini rivayet etmiştir. Hasan bin Yahya bize Abdurrazzak ve Ma'mer Tariki ile Hasan'ın Allah'ın bu sözüyle alakalı meyveler birbirine benzemektedir ve içinde kötü olan yoktur dediğini rivayet etmiştir. Bazıları cennet meyveleri renk açısından benzer, tat açısından farklıdır demişlerdir. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. Musa bana Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimselerin bu ayet hakkında renk ve görünüş olarak onlara benzer gelmektedir, tadı benzememektedir dediklerini rivayet etmiştir. Müsenna bana Ebu Huzeyfe, Şibil ve İbni Ebi Necih tariki ile Mücahid'in bu ayetle ilgili rengi benzer, tadı farklıdır, acur türünden salatalık gibi dediğini rivayet etmiştir. Hasan bin Yahya bize Abdurrazzak, Sevri ve İbni Ebi Necih tariki ile Mücahid'in Allah'ın müteşabih sözü hakkında renk konusunda benzer, tat konusunda farklıdır dediğini rivayet etmiştir. Bazıları rengi ve tadı benzerdir demişlerdir. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. Süfyan bin Veki, Mücahid'in Allah'ın müteşabih sözüyle alakalı rengi ve tadı benzerdir dediğini rivayet etmiştir. Müsenna bana Mücahid'in ve Yahya bin Said'in Allah'ın bu sözü hakkında rengi ve tadı açısından benzerdir dediklerini rivayet etmiştir. Bazıları şöyle demişlerdir. Cennet meyvesi ile dünya meyvesinin benzerlikleri, tatları farklı olsa da aynı renktedir. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. Hasan bin Yahya bize Abdurrezzak ve Ma'mer tariki ile Katade'nin bu ayetle alakalı dünya meyvesine benzerdir ancak cennet meyvesi daha güzeldir dediğini rivayet etmiştir. Müsenna bana İshak, Hafs bin Ömer, Hakem bin Eban tariki ile İkrime'nin bu ayetle alakalı dünya meyvesine benzerdir ancak cennet meyvesi daha güzeldir dediğini rivayet etmiştir. Bazıları şöyle demiştir. Cennetteki hiçbir şey dünyadakine isimden başka hiçbir şekilde benzemez. Bu görüşü benimseyenlerden gelen rivayetler. Ebu Kureyb bize Eşcai tariki ile ve Muhammed bin Beşar bize Müemmel tariki ile ikisi şöyle demişlerdir. Süfyan bize El-Ameş ve Ebu Zabyan tariki ile İbni Abbas'tan Ebu Kureyb ise Eşcai'den aktardığı rivayetinde cennetteki hiçbir şey dünyadakine isimden başka hiçbir şekilde benzemez dediğini, İbni Beşşar Müemmel'den aktardığı rivayetinde ise dünyada isimlerinden başka ahirette olan hiçbir şey yoktur dediğini rivayet etmiştir. Yunus bin Abdülala bana İbni Vehb tariki ile Abdurrahman bin Zeyd'in Allah'ın bu sözü hakkında meyvelerin isimlerini dünyada olduğu gibi elmayı elma ve narı nar olarak bilirler. Cennette de bunlar daha önce dünyada rızıklandırıldığımız şeylerdir. Onlara benzer olarak verilmiştir. Onu tanırlar ancak tadı aynısı değildir dediğini rivayet etmiştir. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Bu yorumlardan bu ayete en uygun yorum şu görüşü benimseyenin görüşüdür. Onlara renk ve görünüş olarak benzeri,
tat açısından farklı olarak verilmiştir.

0: Okuduğumuz ayetin tefsirinde arz ettiğimiz sebepten ötürü, bununla cennet meyvesinin dünya meyvesine renk ve görünüş olarak benzediğini, tat ve zevk verme açısındansa farklı olduğunu kastetmektedir. Bunun manası şu şekildedir. Cennet meyvelerinden her tattıklarında, bu dünyada daha önce rızıklandırıldığımız şeydir derler. Övgüsü yüce olan Allah, cennette onlara verilen şeylerin, onlara benzer geldiği için böyle dediklerini onlardan naklederek haber vermiştir. Bununla her ne kadar tat ve zevk açısından farklılık arz etse ve aralarındaki fark açık olsa da cennette onlara verilen şeyle dünyada verilen şeyin renk ve dış görünüş açısından benzerliğini kastetmektedir. Dolayısıyla dünyada cennetteki nimetlerin tam olarak benzeri yoktur. وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ لَهُمْ Onlar için. Ayette geçen lehum zamirinde bulunan ha ve mim harfleri اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ifadesine ف۪يهَا ha ve elif harfleri cennetin kelimesine dönmektedir. ف۪يهَا orada ha ve elif harfleri cennet kelimesine dönmektedir. Bunun tefsiri iman edip salih amel işleyenlere, kendileri için içinde tertemiz eşler olan cennetler olduğunu müjdele şeklindedir. Ezvac, eşler kelimesi, zevç kelimesinin çoğuludur ve erkeğin hanımı demektir. Falanca kadın falancanın eşi ve hanımıdır anlamında, fülanetun zevcu, fülanin ve zevcetehu şeklinde kullanılmaktadır. Mutahharatun, tertemiz. Bu kelimenin anlamına gelince, bunun tefsiri cennet hanımları dünya kadınlarında bulunan hayız nifas gibi her türlü sıkıntı, çirkinlik, şüphelenilecek şey ve buna benzer sıkıntı verici, pislik, şüphe veren ve kötü şeylerden temizlenmiştir şeklindedir. Şu rivayetlerde olduğu gibi, Musa bin Harun bana Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimselerin tertemiz eşler de vardır sözüne gelince, o kadınlar hayız olmazlar, hacet gidermezler ve sümkürmezler dediklerini rivayet etmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Enbiya Suresi 51 ila 69. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O, babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da, atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bazıları İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin. Belki birileri şahitlik eder dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim diye sordular. İbrahim hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra kendi kendilerine dönüp asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz de ey ateş dedik, İbrahim'e serin ve zararsız ol. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meali şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vav.com

0: Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 130 ila 141. ayetler.
2: Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün, dedi. Yoksa siz Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına, benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Yahudiler Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le, bütün diğer peygamberlere, Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup'la Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Zümer Suresi 5-7. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, gökleri ve yeri hak ve

0: hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Hud suresi 88. ayet.
3: Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed İsmail Demirel. Kehf Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar olayın mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Duruma hakim olanlarsa üzerlerine mutlak bir mescit yapacağız dediler. Ey Muhammed! Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler, yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında Kur'an'daki apaçık tartışmayı aktarmaktan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Bakara Suresi 30 ila 37. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi. Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi dedi. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçılmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik. Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı, onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 55. Bölüm. Hudeybiye Anlaşması Bozuluyor.
3: Mu'te Savaşı'nda kesin bir zafer elde edilemese de İslam ordusu kendisinden kat kat büyük Bizans ordusuna karşı mücadele etmiş ve en az zayiatla geri çekilmeyi başarmıştı. Müslümanların en kahraman komutanlarından üçü şehit olmuştu. Hudeybiye Anlaşması'nın üzerinden de 17-18 ay kadar bir zaman geçmişti ki Kureyşliler kendilerine bağlı bulunan Beni Bekir kabilesini kışkırtarak Müslüman olan Huzarlıların üzerine saldırttılar. Kureyşlilerin içlerinden bazıları da bu adi cinayete iştirak etti.
4: Ey Allah'ın Resulü! Müslüman olan Huza kabilesi, Beni Bekir kabilesinin askerlerince kılıçtan geçirildi. Şehit edildi. Öyle ki Huza kabilesi baskına uğradığında namazdaydı. hunharca bir katliamla kimi secdede, kimi rükuda, kimi kıyamdayken şehit edildiler.
5: Allah bize de namaz başında şehit olmayı nasip etsin.
6: Amin.
7: Peygamber Efendimiz kendisine bu acı haberi getiren Amr bin Salim'i dinlerken mübarek gözlerinden süzülen inci taneleri gibi gözyaşları gül yanaklarını ıslatıyordu.
5: Ya Resulullah, ne buyurursun? Ne yapalım?
7: Allah Resulü her şeye rağmen müşriklerle aralarında yapılmış olan muayideyi hesaba katarak Huzaalılara yapılan baskın sebebiyle Mekkelilere önce bir elçi gönderdi. Çünkü onlar Hudeybiye muayidesini çok ağır bir şekilde ihlal etmişti.
8: Muhammed bize bir teklifle gelmiş. Ya öldürülen Huzaalıların diyetlerini vermeli ya Beni Bekir kabilesini himayeden vazgeçmeliymişiz. Ya da bu iki teklifi de kabul etmediğimiz takdirde Hudeybiye muayedesini geçersiz saymalıymışız.
9: Hudeybiye de Muhammed de yerin dibine batsın. Anlaşma bozulsun. Görmüyor musun Ebu Süfyan? Biz bir şey yapmadan durduğumuz her vakit Müslümanlar daha da güçleniyor.
8: Doğru dersin. Muhammed ne yapacaksa yapsın artık bize. Ondan korkmuyoruz. Huzaalıların başına gelen Medine'deki Müslümanların başına da gelecek. Aynı sonla yüzleşecekler.
10: Allah'ın Resulü, Mekkeliler şartlarını kabul etmezler. Ne dersin? Ey Müslümanlar! Allah'ın Resulü buyurur ki, Hudeybiye anlaşması feshi olunmuştur, bozulmuştur. Ama şunu bilin ki, anlaşmayı bozan taraf biz olmadık.
11: Allahu Ekber!
12: Ya Ebu Süfyan, sen Mekke'nin reisisin. Şunu bil ki yanlış yaparsın. Muhammed'le yaptığın anlaşmayı bozmak hatadır. Barış sona ererse arkasından savaş tehlikesi gelebilir.
8: Doğru dersin ya Abbas. Sen Muhammed'in amcasısın. Ne önerirsin? Ne yapayım?
12: Muhammed benim yeğenimdir ama senin de damadındır. Kızın Ümmü Habibe ile evlenmiştir. Git onunla konuş. Anlaşmaya sadık olduğunu söyle.
7: Hudeybiye anlaşması feshi olunmuştu. Ama Kureyş'in lideri Ebu Süfyan kısa sürede pişman olmuştu. Çaresiz ve bin pişman olarak Medine yollarına düştü. Onun sulhu yenilemek maksadıyla Mekke'den çıktığını Allah Resulü vahyi ilahiyle o anda ashabına bildirdi. Zaten vaki olan baskın cinayetiyle matem ve hüzün havasının iyice gerginleştirdiği Medine'de hiç kimse Ebu Süfyan'a yüz vermedi.
8: Ya Muhammed, Hudeybiye anlaşmasının bozulmamasını isterim. Onun için geldim. Neden konuşmazsın? Ya Ömer, sen bilgi adamsın. Ne olur konuş benimle. Ali, sen Muhammed'in en yakınlarındansın. Muhammed'i benimle konuşturun. Ne olur bana yardım edin.
10: Ya Ebu Süfyan, Allah'ın Resulü bir karar vermişse biz kimiz ki onun kararını değiştirelim? Sen de halkının yanına dön. Burada zaman kaybetme.
7: Medine'de Ebu Süfyan kiminle konuşmak istediyse kapılar yüzüne kapanıyordu. Hazreti Peygamber'in zevcelerinden Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızı olduğu halde evine kadar gelen babasının oturmak istediği minderi dahi altından çekip aldı. Ebu Süfyan şaşırdı.
8: Kızım, minderimi bana, beni mi mindere layık görmedin?
13: Bu minder Resulullah'a aittir. Bunun için sen necis bir müşrik olarak ona oturmaya asla layık değilsin.
8: Kızım, sen bizden ayrılalı bir acayip olmuşsun. Ben senin babanım.
13: Hayır, Allah beni İslam'la şereflendirdi. Sen İslam'a girmediğin sürece, Müslümanların düşmanı olduğun sürece babam değilsin.
7: Başta Resulullah olmak üzere bütün ashabın takındığı bu tavır karşısında çaresiz bir şekilde Mekke'ye dönmek zorunda kalan Ebu Süfyan, etrafını çeviren Mekkelilere sulhun mümkün olmadığını aktarırken şaşkınlığını gizleyemiyordu.
8: Ben kalpleri tek yürek olan bir kavmin yanından geliyorum. Vallahi onlardan fayda umduğum küçük büyük kadın erkek herkesle konuştum. Ancak bir netice alamadım.
7: Hazreti Peygamber sefer hazırlığı için emir buyurdu. Yakın kabileleri Medine'ye çağırırken uzaktakilerse yerlerinde bekleyip orduya yolda iştirak etmelerini irade buyurdu. Son derece gizli bir şekilde hareket ediliyordu. Düşmanın Medine'deki bu hummalı faaliyetten şüphelenmemesi için de Suriye taraflarına bir müfreze gönderen Hazreti Peygamber her tarafı sıkı bir kontrol altına almıştı. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla büyük fethi kansız bir şekilde neticelendirmek arzusunda ısrarlıydılar. Bunun için birçok stratejik tedbirler almışlardı. Mekke'ye gidiyorlardı. Ama bunu Hazreti Peygamber dışında kimse bilmiyordu.

0: Erkan Radyo.
1: Aşırı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hicr Suresi 1-15. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. Dediler ki, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen kimse, sen mutlaka delisin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, bize melekleri getirsene. Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız. Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmiş iken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Yunus Suresi 93 ila 103.

ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma.

0: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed, aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şahitlikle ilgili hükümleri şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 8. Ayet.
5: Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Maide Suresi 106. Ayet.
6: Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir.

yol tut. El-Muhni Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, İstediğini zengin eden. Sen El-Muhnisin, lütfedip verensin, İhtiyacı gideren, zengin edensin. Muhni isminin tecellisiyle maddi ve manevi ihtiyaçları karşılayansın. Kulunu güzel davranışlara yönlendirensin. Sen mutlak zenginsin. Bütün varlıkların övdüğü yegane yaratıcı sensin. Sana açılan elleri asla boş çevirmeyensin. Şüphesiz sen muhtaç olmaktan koruyansın. Ey kullarına zenginlik veren Allah'ım, mülk senindir. Dilediğinden alır, dilediğine verirsin. Bizlere Muğni isminin hürmetine, rızana ulaşacağımız bir zenginlik nasip et. Dilimizden şükrü, gönlümüzden sabrı eksik etme.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. Sekizinci cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.

Bir de şeytanlar, ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar.

ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimizde onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma.

Rabbinin kelimesi Kur'an doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar.

Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine o doğru yolu bulanları en iyi bilendir.

0: Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
1: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ
0: Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّ

üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz.

ölüken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış gibi.

İşte böyle her memlekette günahkarları oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekarlık etsinler. Halbuki onlar hilekarlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar.

0: Onlara bir ayet geldiği zaman Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız derler. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekarlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir.
1: فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.

0: Rableri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.
1: Ve yevme yahşuruhum cemi'a ya ma'şaral cin.

Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: "Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık," diyecekler. Allah da diyecek ki, "Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed, şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir."

O gün Allah şöyle diyecektir: Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler: Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.

0: Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ

Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi giderir, yok eder ve sizden sonra da yerinize dilediğini getirir.

De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de görevimi yapacağım. Ama dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını yakında öğreneceksiniz. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan ona bir pay ayırdılar ve akıllarınca şu Allah için, şu da bizim ortaklarımız, putlarımız için dediler. Ortakları için olan Allah'ınkine eklenmiyor. Allah için olansa ortaklarınkine ekleniyor. Ne kötü hükmediyorlar.

0: Yine bunun gibi Allah'a ortak koşanların çoğuna, koştukları ortaklar çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki onları helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurduklarıyla baş başa bırak.
1: فَقَالُوا

Bir de asılsız iddialarda bulunarak dediler ki, bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtları, binilmesi ve yük yüklenmesi haram edilmiş hayvanlardır. Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır.

0: Bir de dediler ki, şu hayvanların karınlarındaki yavrular canlı olursa sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır. Eğer ölü olursa o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir.
1: قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ

Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir.

O çardaklı çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı, her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını, öşürünü verin, fakat israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez.

0: Yine o hayvanlardan da irili ufaklı var edendir. Allah'ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
1: Semaniyete ezvac. Min adda nisne.

O hayvanlardan 8 eşi de yaratandır. Erkek ve dişi olarak koyundan 2, keçiden de 2. Ey Muhammed, de ki Allah 2 erkeği mi haram kıldı, yoksa 2 dişiyi mi? Yoksa 2 dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Eğer doğru söyleyenlerseniz bana bilerek haber verin.

Yine erkek ve dişi olarak deveden iki, sığırdan da iki. De ki, iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde orada hazır mıydınız? İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o şüphesiz necistir, ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.''

Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunlarınsa sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.

Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez.

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık. Babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin iddialarınızı ispat edecek bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.

De ki, en üstün delil yalnızca Allah'ındır. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi.

De ki, hadi Allah şunu haram kıldı diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başka şeyleri denk tutuyorlar.

Ey Muhammed, de ki gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.''

Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti.

İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmete erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler.

Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa, Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okumalarından habersizdik demeyesiniz, yahut eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve insanları onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

Ey Muhammed! Onlar iman etmek için ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye o günkü imanı fayda vermez. De ki, siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz.

Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.

kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dost doğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.

Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir.

hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.

0: De ki, her şeyin Rabbi oyken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَ

0: O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.

Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti.

Azabımız kendilerine geldiğinde biz bunu hak ettik. Gerçekten biz zalimler olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı.

0: Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.
1: Vel veznu yevme izin.

0: O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
1: وَمَنْ

0: Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır.
1: وَلَقَدْ مَكَّنْ

Andolsun size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz.

Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem için saygıyla eğilin dedik. İblisten başka hepsi saygıyla eğildiler. O saygıyla eğilenlerden olmadı.

0: خلقتني من نار وخلقته من طين.
1: Allah sana emrettiğim zaman seni saygıyla eğilmekten ne alıkoydu dedi. O da ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

Allah, şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil. Hemen çık, çünkü sen aşağılıklardansın, dedi.

0: Şeytan dedi ki, öyleyse bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah da sen süre verilenlerdensin dedi.

Şeytan dedi ki, öyleyse beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım.

Sonra pusu kurup onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın.

Allah dedi ki, yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehenneme doldururum.

Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.

0: çocuklardan olmayasınız diye yasakladı.
1: وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
0: Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti.

Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi.

Dediler ki, Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

0: Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır.
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: Allah dedi ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız.

Ey Ademoğulları, size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik.

Ey Ademoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır.

çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz?

De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi ona doğrultun. Dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine ona döneceksiniz.

Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı.

0: Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının, güzel ve temiz giyinin, yiyin için, fakat israf etmeyin, çünkü o israf edenleri sevmez.
1: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي

De ki, Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki, bunlar dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz.

De ki, Rabbim ancak açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.

Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.

0: وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Ey Ademoğulları! İçinizden size benim ayetlerimi anlatan peygamberler gelir de her kim Allah'a karşı gelmekten sakınır ve halini düzeltirse artık onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنَّا

ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince, işte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

Kim Allah'a karşı yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalimdir? İşte onlara kitaptan, kendileri için yazılmış ömür ve rızıklarından payları erişir. Sonunda kendilerine melek elçilerimiz canlarını almak için geldiğinde, "Hani Allah'ı bırakıp tapınmakta olduğunuz şeyler nerede?" derler. Onlar da "Bizi yüzüstü bırakıp kayboldular" derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah şöyle der: sizden önce gelip geçmiş cin ve insan topluluklarıyla birlikte ateşe girin. Her topluluk arkasından gidip sapıklığa düştüğü yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için "Ey Rabbimiz, şunlar bizi saptırdılar, onlara bir kat daha ateş azabı ver" derler. Allah der ki: her biriniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz.

Öncekiler sonrakilere, sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yoktur. Artık kazanmış olduğunuz şeylere karşılık azabı tadın derler.

0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar ve o ayetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız.

0: ذلك نجزي الظالمين.
1: Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.

İman edip salih ameller işleyenlere gelince ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, işte onlar cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.

Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı, biz hidayete ermiş olamazdık. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler, derler. Onlara, işte yaptığınız iyi işler sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet diye seslenilir.

Cennetlikler cehennemliklere, Rabbimizin bize vaat ettiğini biz gerçek bulduk, siz de Rabbinizin vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar evet derler. O zaman aralarında bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir.

İkisi cennet ve cehennem arasında bir sur, Araf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere selam olsun size diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir ama bunu ummaktadırlar.

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, "Ey Rabbimiz, bizi zalim toplumla beraber kılma," derler.

0: taraftakiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara da seslenir ve şöyle derler: ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı.
1: اَهَا اُولَٰئِ الَّذ۪ينَ اَقْسَمْتُمْ

Sizin Allah bunları rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz şunlar mı? Sonra cennetliklere dönerek, hadi girin cennete, size korku yok, siz üzülecek de değilsiniz derler.

Cehennemlikler de cennetliklere, ne olur sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye çağrışırlar. Onlar şüphesiz Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler.

Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bugünlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz.

Andolsun biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitabı inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik.

Kur'an'ın bildirdiği sonucu, tevilini bekliyorlar. Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, gerçekten Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler. Şimdi bizim için şefaatçiler var mı ki bize şefaat etseler veya dünyaya döndürülsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak? Gerçekten onlar kendilerine yazık etmişlerdir. İlah diye uydurdukları putlar da onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kaybolmuşlardır.

Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.

Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.

O, rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz.

Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar. Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.

Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.

0: Nuh onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun."
0: Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum.

sizi uyarması ve sizin de Allah'a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı?

Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar vicdanları hakka kapalı kör bir kavimdiler.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Dedi.

kavminin ileri gelenlerinden inkar edenler dediler ki, şüphesiz biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz.

0: Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben de akıl kıtlığı yok. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ana lekum nasihun amin.
0: Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım.
1: Evet.

sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı.

Onlar, sen bize tek Allah'a ibadet edelim, atalarımızın ibadet ede geldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden sen, hadi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler.

Hud, artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu bir takım isimler, düzmece tanrılar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse başınıza geleceği bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim, dedi.

Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olanlarınsa kökünü kestik.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Gerçekten size Rabbinizden benim peygamber olduğumu gösterecek açık bir delil geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın şu devesi. Bırakın onu da Allah'ın mülkünde yesin, içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi elem dolu bir azap yakalar.

0: عَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Hatırlayın ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine getirdi ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Yerin ovalarında köşkler kuruyor, dağları oyup evler yapıyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini anın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, küçük görülüp ezilen inanmışlara, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu sahiden biliyor musunuz? Dediler. Onlar da biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız dediler.

Büyüklük taslayanlar, şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz dediler.

0: Nihayet deveyi kestiler. Rablerinin emrine karşı geldiler. Ve ey Salih, sen eğer dediğin gibi peygamberlerdensen, hadi bizi tehdit ettiğin azabı getir, dediler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Derken onları o kuvvetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar.

Artık Salih onlardan yüz çevirdi ve andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihatte bulundum. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz, dedi.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?

Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz.

Kavminin cevabıysa sadece, çıkarın bunları memleketinizden. Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar demek oldu.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlarsanız bunlar sizin için hayırlıdır.

Bir de tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri çevirmek, Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki siz az ve güçsüzdünüz de o sizi çoğalttı. Bakın bozguncuların sonu nasıl oldu.

Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Saffat Suresi 149 ila 182. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delil içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da hesap bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler!

0: öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti: onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularınız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de barış ve savaş kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mümtehine Suresi 8 ve 9. ayetler.
4: Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise, biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman, şüphesiz biz sizinle beraberiz, biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu geceliğin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık Hakk'a dönmezler. Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 69 ila 104. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltmesi

0: Getirecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Ahkaf Suresi 33 ila 35. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenlere ateşe sunuldukları gün bu gerçek değil miymiş denir. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın der. Ey Muhammed, o halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Yusuf'un imtihanı. 2. bölüm. Kapıların kapanışı. İffetin sınavı. Kapılar bazen yalnızca mekanı kapatmaz. İnsanın önüne bir imtihanı da kapatır. Bir odanın sessizliği, bir kalbin sadakatini ortaya çıkarır. Kimsenin görmediği zannedilen yerde insanın asıl yönü belli olur. Aziz'in evinde de böyle bir an yaşanır. Yusuf artık gençlik çağındadır. Güzelliği, asaleti ve temizliğiyle dikkat çeker. Onun bu hali Aziz'in hanımının kalbinde yanlış bir arzunun büyümesine sebep olur. Kaynaklarda Züleyha adıyla anılan bu kadın Yusuf'a yönelir. Onu kendisine çağırır. Bu çağrı yalnızca bir kadının daveti değildir. Bu, nefsin, arzunun, gücün ve fırsatın birleştiği tehlikeli bir andır. Kapılar kapanmıştır, mekan daralmıştır. Dışarıdan bir göz yoktur. Fakat Yusuf bilir ki Allah görmektedir. Hazreti Yusuf'un cevabı bütün zamanlara bırakılmış bir iffet dersidir. O, Allah'a sığınır. Önce Rabbini hatırlar. Sonra kendisine iyilik eden efendisinin hukukunu hatırlar. Zulmün iflah olmayacağını bilir. Bu tavır bize şunu öğretir. Günah anında insanı tutan şey yalnızca korku değildir. Vefa da insanı tutar. Edep de insanı tutar. Haya da insanı tutar. Fakat bütün bunların en üstünde Allah bilinci vardır. Yusuf o anda tartışmayı seçmez. Günaha yakın durmayı seçmez. Kendini ispat etmek için beklemeyi seçmez. Kapıya doğru yönelir. Çünkü

0: Bazı fitnelerle konuşulmaz. Onlardan uzaklaşılır. Bazı kapılar durup direnilecek yer değil, hızla çıkılacak yerdir. Yusuf'un yaptığı budur. O günaha doğru değil, çıkışa doğru koşar. Fakat Züleyha onu engellemeye çalışır. Yusuf'un gömleğini arkadan yakalar ve gömlek yırtılır. Tam o anda kapı açılır. Aziz eşiyle Yusuf'u kapının önünde bulur. İnsan bazen haklı olduğu halde suçlanan kişi olur. Yusuf da öyle olur. Suç ona yöneltilir. Züleyha kendisini savunur, Yusuf'u itham eder. Fakat hakikatin bir izi vardır. Bazen bir söz, bazen bir şahit, bazen de yırtılmış bir gömlek. Olayın çözümü gömleğin nereden yırtıldığına bakılmasıyla ortaya çıkar. Eğer gömlek önden yırtılmışsa kadının iddiası doğru sayılacaktır. Eğer arkadan yırtılmışsa, Yusuf'un kaçtığı ve kadının onu engellemeye çalıştığı anlaşılacaktır. Gömlek arkadan yırtılmıştır. Hakikat ortaya çıkar. Aziz, Yusuf'un suçsuz olduğunu anlar. Eşine günahından dolayı af dilemesini hatırlatır. Yusuf'a ise bu meseleyi büyütmemesini söyler. Fakat Sain toplumunda bazı gerçekler ortaya çıksa bile, mesele her zaman kapanmaz. Çünkü bazen hakikat bilinir, fakat insanlar hakikati değil, konuşulacak tarafı seçer. Hazreti Yusuf'un bu büyük imtihanı bize birkaç temel hakikati öğretir. Birincisi, iffet yalnızca dış görünüşle ilgili değildir. Yalnız kalındığında da korunması gereken büyük bir emanettir. İkincisi, insan töhmet yerlerinden uzak durmalıdır. Çünkü şeytan, insanı çoğu zaman büyük adımlarla değil, küçük boşluklarla düşürür. Üçüncüsü, günaha karşı en doğru tavırlardan biri, onun etrafında oyalanmadan uzaklaşmaktır. Yusuf'un gömleği yırtılmıştır, fakat iffeti yırtılmamıştır. İtibarı hedef alınmıştır, fakat hakikat onu yalnız bırakmamıştır. Yine de bu olay sarayın duvarları içinde kalmayacaktır. Şehir konuşmaya başlayacaktır. Kadınlar fısıldaşacak, dedikodu büyüyecek, Züleyha ise bu dedikodulara karşı gösterişli bir cevap hazırlayacaktır. Bir sonraki bölümde şehrin diline düşen bu hadisenin nasıl büyük bir ziyafete ve yeni bir imtihana dönüştüğünü dinleyeceğiz.
1: Peygamberlerimizin izinden.

لَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa, bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak O'na yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu

0: inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Hicr Suresi 80 ila 99. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine hiçbir fayda vermedi. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed, şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 89. Ayet.
2: Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.
1: Ahzab Suresi 35. Ayet.
3: Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'a çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Âl-i İmrân Suresi 185 ila 189. Ayetler.

0: فبئس ما يشترون.
1: لا تحسبن

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu, kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür. Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Rabbim, Rabbim, biz kullarına namazı ikame edin, zekatın hakkını vererek, ödemesini en ince hesaplarla yaparak gerçekleştirin şeklinde defaatla emirler veriyorsun, görevlerimizi emir sıyalarıyla bize hatırlatıyorsun. Emir vücub ifade eder anlayışıyla bu emirleri okuduğumuz zaman mutlaka yerine getirmem lazım anlayışıyla bu emirlerin yüklediği sorumlulukların üstesinden gelmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Rabbim emrediyor, ben 30 yaşından sonra, 40 yaşından sonra, emeklilikten sonra yaparım gibi yanlış, şeytani ve nefsani bir anlayışın zebunu olan insanlarımız olabiliyor. Böyle bir yanlış anlayıştan kurtulmayı bu anlayış içinde yer alan bütün kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Namaz ehli olanları da böyle bir yanlış anlayışa düşmekten sen muhafaza eyle. Muhafaza eyle. Namaza sahip olma hususunda Peygamberimiz Efendimiz'e verdiğin talimatı nasıl o anlamış, idrak etmişse hayatının her safhasını mutlak surette namaz ibadetini hem de cemaat halinde ihya ederek gerçekleştirmişse, onun örnekliğinde namaz emanetini ve ibadetini sahiplenmeyi ve 5 vakitte yerine getirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: İbrahim Aleyhisselam gibi oğlu namaz kılsın, ailesi namaz kılsın diye binlerce kilometre yolculuk yaptıktan sonra Kabe'nin etrafına götürüp yerleştirdiğinde inni eskentu dediğinde Rabbena li yuqimus salah, namazı kılsınlar diye buraya getirdim, yerleştirdim. Nasıl bunu söyleyerek ve fiilen icra ederek namazı korumanın bu en zor adımlarını atmışsa, sen de kitabında bunları bize bildirmişsen, bundan da ders alarak, ibret alarak namaza sahip çıkmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Yine İbrahim Aleyhisselam örneğinde onun bir duasıyla de duamızı taçlandıralım. Rabbi ic'alni mukimes salati ve min zürriyeti, Rabbena ve tekabbel dua. Rabbi ic'alni mukimes salati. Rabbim

0: beni namazın hakkını vererek, nasıl istiyorsan o şekilde gerçekleştirerek yerine getirmeye beni muvaffak ettiğin gibi, soyumdan gelecekleri de namazın hakkını vererek namazı ikame edenlerden eyle.
1: Amin.
0: Diye nasıl dua etmişse o duamızı biz de tekrarlıyoruz. Ya Rabbi, bizi namazın hakkını vererek 5 vakitte senin huzuruna çıkma şerefine ermeyi hepimize nasip eyle.
1: Amin.
0: Bizi emanet verdiğin çocuklarımızı da namaz terbiyesiyle yetiştirmek suretiyle onların da namaz ehli olmalarını, namazın hakkını verici olarak, özellikle de gençliklerini namaz terbiyesiyle yaşamalarını ve devamını da bu terbiyeyle ölünceye kadar sürdürmelerini cümlesine, cümlemize amin diyen bütün kardeşlerime ve çocuklarına, soylarından geleceklere nasip eyle, ikram eyle.
1: Amin.
0: Nasip eyle, ikram eyle.
1: Amin.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Habib Deveci Câsiye Suresi 27-37. Ayetler

0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz, biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Ahkaf Suresi 11-14. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, inananlar için eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler. Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Bu ise onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Muhammed Suresi 1 ila 11. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini O boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak, Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kafirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinizle denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kafirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kafirlerin ise böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. İsra Suresi 11-22. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkartacağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse, kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz, sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka Tanrı tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delil ile Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğlu ile annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, münafıkların vasıflarını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmiştir:
5: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 204 ila 206. ayetler.
6: İnsanlardan öylesi var.

0: O ne kötü yataktır.
1: Nisa suresi 142 ila 145. ayetler.
2: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.